Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

İnternetin olduğu her yerde, her yerde. Kesintisiz seni. Viyana FM.

29 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Avrupa ve Türkiye'nin dört bir yanı coşkuyla kutlanıyor. Ne kadar güzel. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben İbrahim Elden sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyorum. İyi sabahlar diliyorum. Gitti, seninle başlayan her şey bitti. Seninle başlayan her şey bitti. Vay vay vay vay. Kimler aramızda bir görelim hemen. Guten Morgen, iyi sabahlar diliyorum. Şimdi ben gelmeden mesajlar gelmeye başladı. Bu da beni heyecanlandırıyor tabii ki. Trafikte evde olan dostlarımız da var. Ama bugün tatil Türkiye'de. Türkiye'de tatil olduğu için ama ben işimin başındayım. Bay bey bo. Avrupa'da tatil alıyor İbo yayında. Türkiye'de tatil alıyor İbo yayında. Ne kadar güzel bir yayın aşkı var bende ya. Senelik izinlerini kullanmıyor. Yazın hep sabahları tatil modunda sabah yayınını yapıyor. Öğlen denizine giriyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Harbiden. Neyse ya. Neyse ya. Kalbim yanıyor. Bu aşk bitmiyor. Ne yapsam? Şöyle bir hoş geldin, iyi yayınlar mesajlarınızı bir alalım. Kimler aramızda bir görelim lütfen. Şöyle bir WhatsApp'a bir gelebilir misiniz? İlk mesajı gönderen dinleyicim bakalım kim olacak? Gökyüzü mavi, kalbim rüzgarda, yalnızca... Günaydın, guten morgen, Nihal Yenge ne yapıyorsun ya? Sen uzaktasın. 61 yaşındayım diyor, aşkım, keyifli yayınlar. Ya yenge sen bir tanesin, ellerinden öpüyorum. Prenses 61 yaşına girmiş ya. Ne güzel ya, hayat dolu. Nihal Yenge, Guten Morgen, geleceğim Stuttgart'a, arayacağım sizi, amcayı, seni, Özcan amcayı. Günaydın İbo. Enerjim geldi diyor, gelmez miyim ben ya, papatyam hoş geldin. Nihal yengeme, papatyaya günaydın. Sevilay da aramızda. Sevilay sabah erken kalkmış, dükkanı açmış, temizliğini yapmış. Ya süper, senin gibi bir eleman otofire de lazım ya. Bak sabah geliyor, mağazayı temizliyor.

temizliyor, paspasını yapıyor, camları siliyor, satışı hızlandırıyor. Ya yemin ediyorum var ya, ben Mahmut abinin yerinde olsam 50 euro fazla olsun, gel ya. Gel güzelim, gel ya. Gel ya. Abi Sevile'yi işe alabilir miyiz? Vallahi aldık gitti. Maaşını ama sen vereceksin, ben veremem. Gülay geldi. Gülay, seni sevmeyen ölsün ya. İbo'yu yayınlar. Kızım ayda yılda bir dinliyorsun bu aralar ya. Bu Gülay ne zaman bir sevgili yapsa bizden uzaklaşıyor. Böyle bir de huy var değil mi? Kızım insan daha çok yaklaşır. Sevgiline şarkı yollarız. Hiç işi bilmiyorsun Gülay ya. Gülay, senin burcun neydi bir yazsana. Melo ne yapıyor, onu da çok öpüyorum. Nihal yengemizin doğum günü, yeni yaşın. Sağlık, huzur, mutluluk getirsin Stuttgart'tan sevgili Nihal yenge. Aa, Fatma Gülüm de geldi ya benim. Günaydın İbo'm, nasılsın demiş. İyiyim canım, sen? Bitter çikolata geldi. Günaydın Bitter'im. Günaydın İbo'm demiş. Bitter çikolata, günün şarkısını sana yolluyoruz ama güzel bir selfie bırakırsan. Bitter'im ya vallahi. Bir şey söyleyeceğim, bugün var ya bayağıdır dinlemeyenler var. Mesela Neşe geldi. Günaydın Neşe. Kim bilir nerelersin, hangi şarkıyı söylüyorsun? İbocuğum günaydın. Sıradaki şarkıyı seni seven tüm dinleyicilerine darmağan olsun. İyi sabahlar diliyorum demiş. Senin

Nuray ablam burada mı ya? Southside Piercing, Nuray burada mıyız? Benim hayatta sırtım yere gelmez diyor Sevilay. Var olasın demiş. Vallahi Sevilay. İlk maaşım benim ama hayatım. Sen gel burada çalışmaya başla. Öyle iş ayarlıyorlarmış, tamam mı Mahmut abi? Bir yerden diyorlarmış ki işte seni şuraya sokacağım işte. Ama ilk 3 maaşım benim. Ya böyle bir şey olabilir mi ya?

0: ama.
1: Melo Dalaman'da İbo ya demiş. Oraya yerleşti. Valla iyi yaptı ya. Sen ne Muratçan? Sence çünkü sözünü tutmuyorsun Gülay.
0: Yeter.
1: Ya Gülay var ya, o kadar güzel bir insan ki, kalbi, yüreği, ama bir huyu var. O da zaten çok kötü bir, benim hiç sevmediğim bir huy. Sözünü tutmaması. Aa, çok kötü bir şey ya. Mesela hayat enerjisi çok güzel, tamam mı? Acayip eğlenirsin. Telefonda sohbeti on numara. Ama yan yana nine. Sözünü tutmuyor. Sözünü tutmayan insanları sevmiyorum. Çok acı bir şey ya. O yüzden biz Gülay'ı yine seviyorum. Her şeye rağmen yine onu seviyorum ama az seviyorum bu aralar.
0: Gülay incir, ellerim kelepçe.
1: Çünkü gözden uzak olan gönülden de ırak olur, unutmayın.
0: Seviyorsun ama yine de bana gönlün var gibi gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama.
1: Instagram'dan bir video paylaştım, İbrahim Elden TV. Dedim ki uzun zamandır radyo dinlemeyenler bana yazabilir mi lütfen Instagram'dan?

0: Kıymetli dinleyenlerimiz günaydın herkese. Sabah kahveleriniz benden olsun bu sabah. Kahvelerinizi şöyle bir alır mısınız? Lütfen bir fotoğraf alabilir miyim? Al kahveni gel çabuk. Radyoya gel. Evet. Kendinize güzel bir kahve yapın ve bana güzel bir mesaj gönderin. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Türkiye'de tatil ama işinin başında olan biz mesela çalışıyoruz. Çünkü bazı yerlerde çalışmak lazım. Mesela Otofairi'de işinin başında çalışması lazım. Çünkü niye? Bugün tatilde olanlar ne yapacak? Araçlarını yıkatacak. Bahçeli Evler Kadir Has AVM'ye bekliyoruz. Bahçeli Evler burada mı? Ya Viyana'daki dinleyicilerimiz tatil mi Viyana'da? Viyana'da da mı tatil? Allah Allah. Viyana'da bugün ne tatili?
1: Seni konuşurum, seni konuşurum.
0: Bitter çikolata ya, yemin ediyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Papatya çok güzel ya. Kahvesini almış. Eldiveni de çok güzelmiş. Kızım bahçe de çok iyi ya.
1: İnce belli bardakta. Seni konuşurum. Herkes bir şeyler anlattı. Kimin sırrını...
0: Bakalım bitter çikolata selfie nasıl yollayacak? Hemen bakalım şöyle papatya çok güzel bir mesaj. Çilekli pastayı da hemen hızlandır ya papatya, o da göndersin. İbocuğum ben de şu anda seni dinliyorum. İzmir'den sana günaydın diliyorum. Ya Serpil süpersin. Çiğli.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmayı anlatmıştım ya size, hatırladınız mı? Dünyada romantik erkek sayısı %9'a düşmüş. Aa, alkışlamayın. Üzücü bir şey. %9'luk bölümündeyim çünkü. Abi %9 ya. Sabahları evli olan çiftler eşlerini öperek işe gönderenlerin sayısı çok düşükmüş. Aa, 10 kişiden 2 kişi. Şaka mı bu? Bekar olan, özellikle birbirinden etkilenen, sevgili olan, aşk yaşayan kişilerin romantizm ve genel olarak evli olan çiftler hepsini harmanlamışlar. %9'muş. Vay be. Üzücü. By fire. Ne diyorsun bu duruma ya?

Dünyada sadece sessiz bir ortamda yaşamak isteyenlerin oranı da %30'muş. Yani sakin olsun, böyle bungalov tarzı bir evim olsun, ormanın içinde yaşayayım diyenler %30'muş. Enteresan. Bana seni hatırlatır bir şey bulurum. Sağımı... Nedim abi hoş geldin. Hainburg'a selamlar. Günaydın İbo, iyi yayınlar demiş. Sus olur pus olur seni konuşurum. Bana seni hatırlatır bir şey bulurum. Sağımı... Ceyda diyor ki günaydın İbo'm, nasılsın? Bana da bir şarkı yollar mısın? Tabii ki. Elif'le beraber seni dinliyoruz. Arkadaşlarımın da sana selamı var. Konuşurum, seni konuşurum. Hepsini... Uzun zamandır radyo dinlemeyenler bir WhatsApp'a gelebilir mi? Ya da Instagram'dan bana mesaj gönderin. Instagram'da bir video paylaştım. Dedim ki uzun zamandır radyo dinlemeyenler gelsin hemen. İbo varsa enerji var diyor papatya. Yoksa ortam gerçekten bildiğin uyku ortamı demiş. Uyku testi doğru. Arkadaşlar nefis bir sokak simiti bugün ikramı var Mahmut Bey'in. Çayımız da hazır. Ben şöyle bir parçalık hemen geliyorum. Valla kahvaltı yapmadım daha ya. Bugün tatlı niyetine sizi görmek istiyorum. Bir yüz analizi yapacağım. İbo o pindirin simi de aldım diyor. Ya var ya çok iyisin ya. Hangi marketten aldın Nedim abi bu pindirinksi? Şekersiz ve glutensiz pindirinksini de almış. Beyaz şeftalili. Oo, benim en çok sevdiğim.

0: Günün en güzel şarkısını tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş olduk. Kimler aramızda bir görelim. Sevgili Songül Kuru, kıymetli solistimiz de aramızda. Solistim nasılsın ya? Ya bir huyu var, yemin ediyorum tembel ya sabah. Ya Songül, lütfen ya, yay burcusun, yükselen akrep. Asla, şimdi normal şartlarda biz böyle hani Avrupa'da her şey dakiktir bizde, tamam mı? Şu Avrupa yapısıyla yetiştiğim için böyle bir 9 dediği zaman 9 olması lazım o saatin. Oho. O yüzden lütfen sevgili Songül'cüm, artık verdiğimiz sözlerin arkasında duralım.
1: Hiç rahat yok mu bana şu yalancı?
0: Sabri abi geldi ya. Bu arada 23 Mayıs'ta Mersin'de Kadınlar Matinesi'nde sevgili sürpriz sanatçımız Songül Kuru da olacak. Çok güzel sahne performansıyla. Oo. Sonrasında da muhteşem bir röportaj yapacağız Songül'le. Songül Kuru. Bir proje var. Önümüzdeki günlerde Allah izin verirse inşallah. Bakalım. Yay enerjisi ve akrep enerjisi gerçek anlamda sahne performansıyla ön planda. Günaydın Naribo, İsveç'ten Sabri abi, hoş geldin İsveç. Ya başımıza ne geldi? Biz 30 Mayıs'ta Viyana'ya bilet aldım ya. Aynı anda da gitmişim İsveç'e almışım bilet. Şaka mı? Arkadaşlar, bu hatayı yapan muhasebeci arkadaşımız Atilla Bey'e günün şarkısını armağan ediyoruz. Atilla abi, aynı anda iki yere nasıl bilet alabiliyorsun? Ya ne yiyorsun sen, ne içiyorsun Allah'ını seviyorsan? Bir de bana fatura etmiş, yollamış. Maaşımdan kesmişler. Yuhluyorum valla Atilla abiyi.
1: Benim.
0: Bir baktım maaşımdan 210 euro kesilmiş. Dedim nasıl olur bu ya? O yüzden Atilla abiye buradan sıradaki şarkıyı yolluyorum. Hiç rahat yok mu bana şu yalancı dünyada? Şimdi sevgili patronum bana 20 euroluk kahve fiyatı vermiş. Bana 20 euro bizim kahve içme şeyimiz. Kahve ve yemek. Ya şaka mı ya? İstanbul, hazır mısın ya? Günaydınlar, selamlar İsveç'ten sevgili Sabri abiye de selam yollayalım. 30 Mayıs'ta Viyana'dayım arkadaşlar. 23 Mayıs Mersin, 30 Mayıs Viyana, 1 Haziran Nef Projesi, 3 Haziran'da Şebnem Ferah, 5 Haziran Karabük, 6-7 Haziran İtalya Rimini, 12 Haziran İstanbul Büyükçekmece'de Kadınlar Matinesi'ndeyim. Ayten İstanbul'dan günaydın, Guten Morgen. İbo, ben de yengeç kadınıyım, yengeçin özelliklerini biliyor musun demiş. Maalesef. Sevgili dinleyenlerimiz, Pindirings İbrahim Elden'i sunuyor. Bu arada ayın 21'inde, yani bu Perşembe günü Amerika için bir konsolosluğa gitmem lazım. Dünya Kupası için biliyorsunuz ki Amerika'da olacağım. 19 Temmuz'da Miami'de olacağım. Allah izin verirse, ama beni görmeleri lazımmış. Neyimi göreceklerse bilmiyorum. İbo, hoş geldin, hayırlı sabahlar. Sen bugün aşırı tatlısın demiş. Çok teşekkürler. Nutella mı ben mi arkadaşlar? Hadi soralım. Songül Kuru'ya da soralım. Songül, Nutella mı ben mi?
1: Aklım ermedi gidi.
0: Filiz diyor ki günaydın herkese. Hollanda'dan günaydın demiş. Filiz, hoş geldin.

0: Ya diyor ki Nutella diyor çok kalorili diyor. Bence sen. Ya çok iyi ya. Southside Piercing günaydın İbom diyor. Nuray ablam neredesin sen ya? İstanbul'a geldi, hoş geldin. Sefalar getirdin Nuray ablam. İyi ki varsın. Pindirink aldım 2 kasa diyor.
1: Tak dedi artık canıma. Son geldim kalbimin işine.
0: Konsoloslukla alakalı, vizeyle alakalı. Bu arada ben Amerika Dünya Kupası'na özel davetliyim. Onu da söyleyeyim. Çok özel bir davetiye geldi bana. Normalde 2027'nin sonunda randevu vardı ama randevu özel açtılar. Ben ve ekibimi 6 kişi gidiyoruz. Ama perşembe günü bir görmek istemişler beni. Heyete girecekmişim. Vallahi tüy ya. İbo Bey sizi alıyoruz ama şu şu şartlara uymanız lazım. Ya çok iyi ya. Kemal abi Amerika için mi Avrupa için mi vize? Şimdi Songül günün şarkısını hemen seçer misin ya? Yay burcu, yay burcunun şarkısı geliyor şimdi. Hazır mısın yay kadınları ve yükseleni akrep?

sonra da terk. Bak çok güzel bir şarkı ya. İzleyece. Yok yok şu şarkı, şu şarkı. Evet geldi bu şarkı. Yay burcunun şarkısı yükselen akrepler için geliyor. Hazır mıyız?

0: Ne güzel bir şarkı ya. Korksun dünya bu aşktan. Hadi bakalım güzel başlangıçlara.
1: Almaz almaz yanalım. Nirvana'ya varalım.
0: Ne güzel bir söz Nirvana'ya. Hadi bakalım günün enerjisi. En güzel pozitif enerji İbrahim Elden'le. Kıymetli dostlar, sizlerle olmanın mutluluğunu, heyecanını ve sevincini heyecanını yaşıyoruz. Bugün Kuzey Kıbrıs'ta olacağım. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu akşam 19'da Kuzey Kıbrıs'ta. Şu anda İstanbul Bahçeli Evler'deyim. Saat 12'de yayınım bitiyor. Hemen atlayıp uçuyorum. Sonrasında gece uçuşum var. Yarın döneceğim. Perşembe günü Amerika için bir mülakat gibi bir şey. Beni görsünler, bir yakışıklı görsünler. Ondan sonra cumartesi günü Mersin'e gidiyoruz. Marde Otel'e gidiyoruz. Mersin burada mıyız? Sevgili Bircan'ın çok güzel bir etkinliği var. Anka Premium Event. Sevgili kıymetli arkadaşım Bircan. Güzel oryantal, ondan sonra cıma MC sunucu, güzel hediyeler, sürpriz sanatçımız Songül Kuru'nun güzel performansı. Sonrasında DJ performans. Çok eğleneceğiz vallahi.

Aynen, Avusturya için diye. Ha, süpersin ya. Kemal, sen bizi nerede dinliyorsun? Viyana'da mısın, İstanbul'da mı? Viyana'dasa sana vize ne gerekmiyor ki? Şimdi biliyorsunuz ki Brezilya biletim yandı. Rio Karnavalı'na gidemedim. Çok üzülmüştüm. Bundan dolayı benim patronum bu üzüntümü dün gerçekten iki gündür de uyuyamamış. İbo dedi, seni Allah izin verirse 2027 yılında Rio'ya yollayacağım dedi. Ve bilet sponsorun kesinlikle benim, hiçbir problem istemiyorum dedi. Tamam abi dedim ben de. Dün telefonu kapattım. Sabah da dedik istiyorsan onun parasını sana veririm. Abi parayı yolla dedim. Abi ne yapayım ya? 2027'ye. Mahmut abi kim öle kim kala ya? Sen bize parasını yolla ya.

Sevgili dinleyenlerimiz, trafikte olan, evde olan, bugün Türkiye'de tatil birçok yerde. Tatilde olanları da iyi tatiller diliyorum. Evde uzun zamandır radyo dinlemeyen Emine Hanım diyor ki, sizi açtım ve çok tatlı, keyifli geldi radyo yayınınız. Çok teşekkürler. Melahat, hoş geldin. Selçuk benim çok sevdiğim kardeşim. Sevgili Selçuk Kültür Yolu'ndan ve çok büyük işler de yapıyorlar. İyi ki varsın kardeşim ya. Vallahi süpersin. Onun boynuna... Songül diyor ki çok iyi ya. Bak nereden buldum değil mi Nutella'yı?

0: safa ve karam. Çok iyi bir şarkı ya. Beni böyle heyecanlandıran bir şarkı. Ve bu şarkıdaki o klipteki enerjiyi bir görseniz. Allah'ım, var mı gerçekten böyle? Hani ruh hali çok pozitif olan, ne bileyim, dans etmeyi seven. Ve ilk enerji çok önemli, biliyor musunuz? Ya birisiyle bir yeni tanışmalarda, yeni buluşmalarda ilk adım çok önemli. O ilk tutku, ilk heyecan, bunu gerçek anlamda başarılı, başaran birisi her zaman kazanır. Mesela ben öyleyim. Ben biraz böyle ilgiyi severim. Aşırı böyle şımartılmayı çok severim. Çok da hoşuma gider. Ve tabii ki yapamayacağım hiçbir şey de yoktur yani. Ooo, İbo Bey. İbo Bey şımartılmak mı istiyormuş bakayım? Ya öyle ama gerçekten. Seviyorum yani. Biraz 90'lar yapalım bugün.
1: Yalnızlıklardan yoruldum, bunaldım. Sensiz geceler...
0: Pindirinks İbrahim Elden'i sunuyor. Arkadaşlar, Pindirinks Viyana'daki tüm Türk marketlerinde.
1: Olsun sıcak bakan, gözleri özledim.
0: Dans etmeyi çok seviyorum İbo diyor. Hollanda'dan sevgili Ayşe, Guten Morgen. Sabahları kahve hazırlarken dans eden sevgili Elif'e de günaydın. Bu arada sevgili Göktürk'ten İpek, İbo'cum ben seni havalimanına bırakabilirim demiş. Vallahi İpek, çok iyi olur ya. Ben konum atarım sana. Bulunduğum yerden beni havalimanına bırakırsan çok sevinirim. İpek benim pilates hocası arkadaşım. Göktürk'te işim var. İstersen seni havalimanına bırakırız. Kahvaltı yapmadıysan kahvaltı da yaparız demiş. Allah razı olsun, kahvaltı yaptım. Sen beni havalimanına at yeter canım.
1: Oynama, söyledim sana şansını zorlama.
0: 90'lar harika ya diyor. Evet, 90'ların enerjisi çok başka ya. Mesela şu şarkı da çok güzel. Boş bardak bir gün dolar.

İlgün çok kıymetli, çok değerli. İtalya'da çok değerli kızı Fatma da dinliyor. Fatma'yı evlendirdin mi sen ya İlgün? Kocaman kızı oldu, bir de şimdi evlilik yolunda değil mi? Ay maşallah ya. Fatma dinliyor mu bizi? Sicilya'daydı herhalde. Ya çok içten bir insan. Nilgün kimlerle dinliyorsun şu anda bilmiyorum. Ama bir İstanbul yapamadın ya. Ah Nilgün ha. Kıymetli hocam valla bir İstanbul yap ya. Uzaklaşırız. Güzelim, canım, bir tanem, biz sensiz ne yaparız kuzum diyor. Valla Nuray abla gerçekten... Bir tanesin ya. Bugün İbocuğunuzun özel ilgiye ihtiyacı var. Bugün biraz böyle şımartılmaya ihtiyacım var. Sevgili Gülizar çok teşekkürler. Efe ile beraber dinliyoruz demiş. Gülizar, Efe kim? Aydan teşekkürler. Günaydın İbo. Seviliyorsun demiş. Bu arada güzel hediyelerim var. Çok güzel hediyelerim var. Şey gibi oldu. Güzel hediyelerim var be ya. Alasın size bir parfüm. Şimdi çok güzel bir şımartma paketi var. Biliyorsunuz ki şımartma paketin içerisinde masaj. Masaj seven var mı aranızda? Spa'ya gitmek isteyen. Arkadaşlar şöyle güzel böyle bir huzurlu. Şöyle sıcacık taş masaj. Ondan sonra güzel böyle bir parfüm size hediye edeceğim. Ondan sonra güzel kombinler. Daha ben ne yapayım ya? Daha ben ne yapayım ya? Söyleyin onu da yapayım ya. Neden ben hep sizi şımartıyorum? O da ayrı bir mesele biliyor musunuz? Siz mutlu olun diye ben burada neler yapıyorum? Bir bilseniz. Vallahi bir bilseniz var ya dersiniz ki. Artık bundan sonra kimseyle ilgilenmeyeceğim. Küseceğim, çekip gideceğim her yerde. O zaman konuşmadan. İtalya'ya yerleşeceğim, Rimini'ye. Yemin ediyorum Faruk'un oteli var zaten. İbo abi dedi sana en güzel kral dairesinden de bir yer yaparım. Vallahi ciddi söylüyorum. Aşırı beni seviyor. Çok iyi bir Gökhan Tepe şarkısı. Çok da severim Gökhan'ı ya. Sevgili dinleyenlerimiz, bu cumartesi günüm 23 Mayıs'ta Mersin'deyim. Mersin'deki dinleyicilerimize duyuru yapalım. Çok güzel bir kadınlar matinesi. Instagram'dan Anka Premium Event. Hemen göz atın. Anka Premium Event. Oradan iletişime geçin Bircan'la. Bu cumartesi günü çok eğleneceğiz. Mersin, 23 Mayıs'ta Mersin'deyim. Her yürek kayıp. Çok kıymetli sanatçımız Songül Kuru da o güzel sahne performansıyla sizlerle olacak. DJ performansı olacak. Ondan sonra oryantelimiz olacak. Yemekler var, daha ne olsun. MC sunucu var. Hep vermeden istedim. Bu kalp benim ödünç değil. Bu kadar anlayın. Kıbrıs'a gel ben seni şımartırım diyor. Oo. Geliyorum zaten, 2 saat sonra uçağım var. Hiç değilse hasrete saygı. Sicilya'ya gideceğim demiş Haziran'da İbo. Acı zamanla geç. Ayşe, sen Haziran'da Türkiye'ye mi geliyorsun? Fatma Gül'le Sicilya'ya mı gidiyorsun? Sen nereye gittiğini bile bilmiyorsun. Yürüyelim, gidelim buralarda, aşk bizimle değil. Arkadaşlar, çok güzel bir şarkı. Yürü yüreğim gidelim. Nereye gitmek isterdiniz? Kalbiniz nerede olmak isterdi? Hadi bakalım. Günün sorusu. Kalbiniz bu hafta sonu nerede olmak ister?

Ya şimdi Nilgün ve sevgili Fatma. Fatma bizi Sicilya'da dinliyor. Ne kadar güzel içten ya. Nilgün'ün kıymetli kızı. Nilgün İzmir'de. İzmir, Aydın, Manisa mı? Neresiydi Nilgün? Bak onu bile unuttuk. İşte bak ya. Ayda yılda bir yazarsan öyle olur Nilgün. Valla ben böyle kıymetli hocama kızıyorum ya. Diyorum ki ya Nilgün ne kadar güzel içten, enerjin çok iyi. Bak Sicilya'da sevgili Fatma'yı da evlendirdin. Düğüne bizi çağırmadı Fatma ya. Fatma seviliyorsun sevgili Fatma'yı ve onu sevenlere de günü şarkısını gönderin. İbocuğum saçlarıma bakar mısın demiş. İpek çok güzel saçların var ya. Güler'le beraber dinliyoruz ona da bir şarkı. Güller açtı sana gül getireceğim gül sezonundan demiş. Vallahi getir ya, Ağustos'ta Türkiye'deyim İbocuğum demiş. Yürü yüreğim gidelim buralardan aşk. Vallahi ben İtalya'nın her yerine gittim. Çok da seviyorum. 6-7 Haziran'da da Rimini'de olacağım. 6-7 Haziran İtalya Rimini'de olacağım, bilginiz olsun. Sevgili Faruk arkadaşım, hem yeni otelini bir görmüş olacağım. Bir bakalım. Keyif yapayım orada ya. Gülay çok teşekkürler. Viyana'dan Şengül geldi. Hoş geldin. İbocuğum seviliyorsun demiş. Şengül hoş geldin. Yataktan kalkar kalkmaz hazırlandım ve seni dinliyorum demiş. Sağ ol. Bu şarkı da benim çok kıymetli söz yazarı arkadaşım Aşkın Tuna abimiz. Aşkın Tuna'ya ait olan bir şarkı sözü. Her gün konuşuyoruz. 1500 tane şarkısı var. Çok ünlü aranjör dostlarımdan Kaan arkadaşımla önümüzdeki günlerde bir projem olacak. Ve benim her zaman yanımdalar biliyor musunuz? Hiçbir beklentileri olmadan iyi ki varsınız. İbocuğum hadi burçlara geçelim ya. Bir burcunuzu yazın size. Burcunuzun özelliklerini birazdan astrolog arkadaşımız anlatsın.

Daha Fatma daha evlenmemiş ya. Diyor ki olur mu diyor abi, seni unutur muyum, bir tanesin. Sicilya çok güzel bir yer ya, ben de çok seviyorum. Sevgili Fatma da Nilgün'ün bir tanecik kızı, bu güzel şarkılarda armağan olsun. Terazi kadınıyım demiş Ayşe, hoş geldin Hollanda'dan. Valla benim en çok anlaştığım burçlardan bir tanesi yay ve yükselen akrepti. Ama artık burçlarımı değiştiriyorum. Sizce kovalar en çok hangi burçla anlaşır? Kıymetli dostlar, yükselenim oğlak, tamam, normal burcum kova, ay burcum akrep. Sizce ben hangi burçlarla daha çok anlaşırım? Hadi cevapları gönderin. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Ay bu şarkı değil ya, benden bir tane daha yok, yok mu? Dur bakayım. Benden bir tane daha yok diyenleri bir görebilir miyim? Benden bir tane daha yok diyenler bir gelsin WhatsApp'a.

günün en güzel şarkılarını bir gönderelim. Oo, WhatsApp'a bak, yıkmışsınız ya. Teşekkürler Melek. Şu kulaklığı bir değiştireyim. Duygu diyor ki günaydın İbocuğum, konuşan aynadan. Ya bana çok güzel bir konuşan ayna yolladı Duygu. Bir tanesin ya. Viyana'dan, birinci Viyana'dan hediyen için ayrı teşekkür ediyorum. Bu sabah senin aynan sana ne söyledi? Bu sabah gerçekten çok mutlu olduğumu söyledi ya. Düne nazaran yüzüm daha çok gülüyormuş. Vay be. Öyleyim. Şengül Viyana'dan teşekkürler. Asım hoş geldin. Derya teşekkürler Almanya. İbocuğum. Benden bir tane daha var mı demiş. Söyle bakayım. Vallahi Nuray abla yok ya. Sen bizim canımızsın ya. Dünyanın en güzel duygusu mutlu olmak İbocuğum. Her zaman mutlu olalım demiş. Gerçekten öyle biliyor musunuz? Hayat üzülecek kadar uzun değil biliyor musunuz? Bozuk ye kromozomu. Bak 1.57 boyum var İbocuğum diyor. Ve sarışınım demiş. Daha ne istiyorsun? 1.57 boy sarışın. Ben cambaz, dengem hiç bozulmaz. Öyle de kalsın yazarım. Güzelim diyor. Bir tanem, canım, biz, sensiz ne yaparız diyor. Vallahi bir tanesin Nuray ablam. Eda Nur diyor ki günaydın. Herkese iyi sabahlar diliyorum. Arabamda seni dinliyorum demiş. Oo. Ya şöyle size söyleyeyim. Ya herkes mesela dünyanın dört bir yanından bizi dinliyor değil mi? İstanbul'dan, Türkiye'den, işte Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. Yayınlarımız dünyanın her yerinde. App Store ve Google Play üzerinden. En yakın arkadaşlarınıza radyonun linkini atıp ona da dinletir misiniz lütfen? En yakın arkadaşını bugün radyoya getirirsen benden Pindinix kazanma şansı yakalayabilirsin. Şimdi çok güzel bir şımartma paketi hazırladım. Bu paketin içinde çok güzel bir masaj var. Harika kullandığınız bir parfüm, orijinal parfüm. Bir de yaz kombini, yaz havuz ve deniz için özel kombinler. Dünyanın en önemli markalar arasında. Daha ne olsun vallahi. Özel parfümler, özel jestler, özel kıyafetler. Hepsi sizler için olacak. Şımarmak isteyen varsa evet yazın gönderin bakalım. Pindrinx İbrahim Elden'i sunuyor. Ya Nilgün çok teşekkürler. Manisa'dan ne zaman geliyorsun Nilgün? Ya da biz gidelim Fatma'nın yanına ya. Fatma biz geliyoruz.

ve çok da sevdiğim bir yer. Denk, bana bir şey... Ama Fatma sana çok uzak burası. Cambaz, ama bu kalp uslanmaz. Öyle... Rimini çok uzak ya Sicilya. Buradan manzara farklı. Sen suçlu, ben hak. Hemen astrolog arkadaşımızı arıyorum ve geliyorum. Burcunuzu yazın lütfen. Herkes burcunu yazsın ve astrologla beraber bir 5 dakika konuşalım. Aklı, tam giderken, çok güzel bir şarkı var.

Bugün herkesten birer tane şarkı isteyebilir miyim arkadaşlar? Bir tane şarkı seçebilir misiniz bana? En çok sevdiğiniz şarkı hangisi? Bir görelim lütfen. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Herkesten birer tane şarkı rica ediyorum. Çok güzel bir şarkı ya. Aşkım baksana bana, ne güzel bir şarkı. Bu şarkıyı beğenenler bir kalp atabilir mi? Bu şarkı benden size armağan olsun. Hadi WhatsApp'ı şöyle bir kalpleyebilir misiniz ya? İçimden geldi. Artı 43-660-130-1979. Valla bana kalp atmayanın telefonunun ekran koruyucusu kırılsın, olur mu?

Şimdi kalpler gelmeye başladı. Bana kalp atmayanın telefonunun ekran koruyucusu kırılsın dedim. Bakalım kalpler nasıl gelecek? Muammer abiye gelsin şarkı ya. Muammer abi İstanbul, Avrupa, Türkiye'yi geziyor. Bu güzel şarkılar armağan olsun. Muammer abi senin için geliyor bu güzel şarkı. Aynı zamanda da Hatay'a gidiyor. Hazır mıyız? Hatay, ses ver.

0: Joko Düzen'den bir şarkı istiyorum demiş. Aramazsan arama şarkısı. Çok iyi ya. Ya papatya nereden geliyor böyle şarkılar aklına? Şengül'ün bir şarkı seçimi. Günaydın, çok teşekkürler. İbo'cum bugün kaç tane pindinik içtim biliyor musun demiş. Teşekkürler Nihal. Şükrü geldi. Şükrü Baba hoş geldin. Şükrü Baba kalbi de yollamış ya. Adamsın ya. Şükrü Baba sesli mesaj atıyor. Şükrü Baba'nın sesli mesajını yayınlayalım. Şükrü Yıldız hazır mısın kral? Bekliyoruz. Bakalım hemen. Şükrü abi günaydın. Günaydın Şükrü Baba. Şükrü abinin sesi gelmiş. Şimdi gelecek. Bir daha bağlanalım radyoya.
1: Gürbetinize hayırlı mübarek olsun. İzmir'in herkese tüm bir ailesine selamlar ederim.
0: Ya Şükrü abi şöyle bir sorun var. Uzaktan bağlantıda problem yaşıyorum ya. Gerçekten bayağı bir sorun yaşıyorum. Ama bu güzel şarkılar senin için de armağan olsun. Olur mu sevgili Şükrü Baba? Artı 43-660-130-19-79 gelen mesajlarla devam edelim. Şu şarkı da güzelmiş. Kadriye Hanım günaydın. Şimdi söz yazarlarından benim de çok sevdiğim abim Aşkın Tuna, Cengiz Altınsoy, Cengiz abi, İbrahim Tatlıses'ten tutun da Güllü'ye, ondan sonracığım Ebru Gündeş'ten tutun da birçok sanatçıya şarkılarını veren Cengiz Altınsoy, yılın en iyi söz yazarı ödülünü aldı. İyi ki varsın. Çok kıymetli Cengiz Altınsoy için günün şarkısı geliyor. Hatta birazdan... Ya bu arada Canan Erçetin benim en çok sevdiğim klibi ya. Canan Erçetin en çok beğendiğim kliplerden biridir. Bu şarkıda klibi bir izleseniz de lütfen. Ben böyle fotoğraf çekimini ve video çekimini çok seviyorum.

Canan Erçetin çok sevdiğim bir sanatçıdır. Yıllar önceye götürdü bizi. Bu arada seneye Radyo 100 yaşında. Dün çok önemli bir toplantıdaydım. Sağ olsunlar, ben dünyanın dört bir yanında yayın yaptığım için, dünyanın her yerinde radyo yayını yaptığım için bir tane ödüle layık görülmüşüz. Ödülü de bu hafta alacağız. Benim için de güzel olacak inşallah. Teşekkürlerimizi iletelim. 6-7 Haziran'da İtalya'dan alacağım ödülü. İtalya'nın Rimini bölgesinden alacağım. Çok teşekkürler. Madem böyle bir ödüle layık görülmüşüz. 6-7 Haziran'da İtalya'dayım. Avrupa'da biliyorsunuz ki biz Viyana FM'de çok güzel işler yapıyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta yayınımız var, 97.0 Kıbrıs Türk. Yunanistan'da yayınımız var, 106.9 Joy FM. Sonrasında Avusturya tamamı biz. Viyana merkez. Viyana merkez, Almanya, Hollanda, Belçika. Avrupa'da en çok dinlenen Türk radyosu seçilmişiz. Teşekkürler. Kıymetli dinleyenlerimiz, 23 Mayıs'ta Mersin'deki etkinliğimizi herkesi bekliyoruz. 30 Mayıs'ta da Viyana'dayım. 1 Haziran'da NEF projesinde çok güzel bir yaza merhaba partisinde havuz başında olacağım. Ya milleti ıslatacakmışım ya. Abi milleti ıslatacağım diye bana para verecekler. Şaka mı ya? Ekmek parası ne yapayım ya? Vallahi ne hallere düştüm ya. Abi dedim ne yapacağım ben? Abi dedi sen sadece milleti ıslat. Neyse ya. Hay parası güzel, yoksa kabul etmeyecektim. Vallahi ben biraz böyle para göz birisiyim. İşimin karşılığını almayı severim yani. O yüzden 3 Haziran'da da Şebnem Ferah'tayız. 5 Haziran Karabük'teyim. 6-7 Haziran İtalya Rimini'deyim. 12 Haziran'da İstanbul Büyükçekmece. Ve sonra Kültür Yolu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın festival kapsamında diğer şehirlerde olacağız. Haberiniz olsun. Ağustos ayında da biliyorsunuz ki Yenikapı'da Serdar Ortaç'a saygı bir etkinliğimiz olacak. Allah'ıma şükürler olsun. Çok dolu dolu bir yaz geçiriyoruz. Bereketli olsun hepimizin işi gücü. Bu arada sanatçımız Nilüfer... Arkadaşlar bakın, birazdan size bir şarkı çalacağım, tamam mı? Muhteşem bir şarkı. Ben bayıldım. Nilüfer Bektemur, inanılmaz güzel bir şarkı. Nilüfer, tüm sevenlerine, ailene çok selam. 11.30'da Nilüfer Bektemur'un yepyeni şarkısı yayında olacak. Avrupa'da ve Türkiye'de ortak yayında. Hatta çok güzel bir röportaj yapalım Nilüfer ya. Nilüfer Bektemur, hazır mıyız? Sevenlerine, ailene, tüm hayranlarına çok selam. Valla bazı etkinliklerde de sizinle de sahnede görüşmeyi çok isteriz. Gülşen Sarış'ın şarkısını Şengül istemiş. Hollanda'dan sevgili Ayşe, çok teşekkürler. İbocuğum sana bir sürü gül yollayacağım Isparta'dan demiş. Valla çok sevinirim canım ya. Gül suyu da yolla bize. Şükrü abi iyi ki varsın. İzmir'den günaydın. Sevişirdik deli gibi, hep sarılırdın. Özlem geldi. Özlem günaydın, nasılsın? Günsendorf'tan Özlem'e de iyi sabahlar diliyoruz. Özlem bu sabah kimlerle bizi dinliyorsun? Viyana'dan selamlar Özlem. Herkes burcunu yazsın bize lütfen. Özlem de Boğa Burcu ve aynı zamanda bugün de benim doğum günüm demiş. İyi ki doğdun Özlem. Yeni yaşın sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Seni seviyoruz. En güzel o çağım hani, deli dolu sevdik ikimiz. Tekirden vursunlar çalar mısın demiş. Ya kızın da doğum günü bugün, kırmayalım ya. Ne diyorsun Özlem? Boğa Burcusun. Kimlerle bizi dinliyorsun? Hemen güzel bir şarkı yollayalım.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, birazdan sevgili çok kıymetli sanatçılarımızdan An Meselesi isimli çok güzel bir şarkı, ama gerçekten şarkı var ya, efsane. Kesinlikle efsane. Bu güzel şarkıyı da armağan edeceğiz. Hazır mıyız? Gelsin mi güzel bir şarkı? Birazdan sevgili Nilüfer Bektemur'un An Meselesi isimli şarkıyı ben çok sevdim. Hatta dün yazdım, dedim bugün şarkıyı paylaşacağım radyodan. Kıymetli sanatçılarımıza böyle değer vermek beni çok mutlu ediyor. Çünkü 25 yıldır sektördeyim. 25 yıldır radyoda konuşuyoruz. Festivallerde, sahnelerdeyiz. Ama sanatçılarımızın o kıymetli isimleri görünce de mutlu oluyorum. Ne yalan söyleyeyim. Mevlüt abi geldi, hayırlı sabahlar demiş. İş dünyası da aramızda. İbocuğum terazi burcuyum demiş. Ayşe çok teşekkürler. Özlem boğa kadını, boğa burcu. Tuğba boğa kadını. Ezgi ikizler. İnsan bir ikizlerle aşk yaşamazsa aşk yaşadım demesin demiş. Ya yapma böyle. Şöyle. Sen yayların enerjisini biliyor musun? Yükselen bir de akrep olursa. Ne anlatıyorsun ya?
1: Senin de gözüne yaşlar dolacak. Elbette kalbini biri...
0: Vakıfbank Genel Müdürlük'te çalışan Dilek benim de yakın arkadaşım. Vakıfbank ailesine selam. Dilek iyi ki varsın canım. İbocuğum konsere ne zaman gidiyoruz demiş.
1: Anacaksın.
0: Gel Şebnem Ferah, gel 3 Haziran'da. +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

Ya bir şey söyleyeyim mi? Şarkının sözlerine bakar mısınız ya? Gerçekten bazen ilk heyecan çok önemli, biliyor musunuz? Eğer o ilk heyecanı yakalayamazsanız daha olmuyor ya. O yüzden uyum çok önemli. Yeni birisiyle tanıştınız, hoşlandınız, heyecanlandınız. Bunu yansıtın arkadaşlar. Vallahi yansıtın. Yani acaba mı, falan mı, fıstık mı, bilmem ne, bu işler boş işler. O yüzden enerjinizi daim edin. Aha bak, mesela Bitter Çikolata geldi. Günün şarkısı, ona da gelsin. Dinliyorum seni, kulağım sende demiş. Arkamdan konuşuyorsun, biliyorum. Aynen Bitter ya. Tüh ya. Bugün çok salladık sana. Şimdi Bitter Çikolata'nın bir enerjisi var. Çok da güzel bir arkadaşımız. Tabii en güzeli tabii bizim Papatya, değil mi Papatya? Sonrasında bizim diğer... Bitter Çikolata diyorum ya, çilekli pasta, pardon. Şimdi biz onlara rumuz koyduk. Çilekli pasta, Bitter Çikolata ve Papatya. Onlar benim gerçekten çok kıymetlim. Üçünü de ayrı seviyorum. En azını da yap ama gözünü seve. Günün şarkılarını, onları da armağan edelim. 3 dakika sonra Nilüfer'in şarkısı hazır mı arkadaşlar? An meselesi, lütfen hazırlayalım. Her adımına yüreğimi seveyim. En azını da yap ama gözünü seveyim. İnsaf benimki de can bebeğim. Bravo! Size çok güzel bir haberim var. İbrahim Elden çok yakında dünyaca ünlü bir marka İbrahim Elden'e sponsor oluyor. Hem de öyle bir marka ki dünyada hamburgerleriyle çok meşhur. Evet, aklınıza gelen marka. İbrahim Elden'in yaz sponsoru bugün yarın belli olacak. Dün gece bir rüya gördüm. Enteresan bir rüyaydı. Hakikaten Allah'ım inşallah gerçekleştirir o rüyayı. Hani hep rüyalar tersine çıkıyor ya, ne olur benimki çıkmasın. Abi çok güzel bir rüyaydı ya. Vallahi billahi. Yeni insanlar tanıyorum. Çevrem değişiyor. Farklı bir ortamdayım. Gelip ruhumun en orta yerine. Ali Süzen'e gider yapıyorum abi falan. Şaka şaka Ali abi, bizim canımız. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten çilekli pasta bence Papatya bizim kıymetlimiz yani. Bitter Çikolata. Sen üçüncü. Valla Papatya sen bir tanesin yani. Beni öv... Ya övülecek bir yanın yok ya. Sen bir tanesin. Gelirsin diye yollanırım tatlıyla valla. Sen kes diye söz olurum. Şimdi bizim çok kıymetli arkadaşımız var. Kahraman Pehlivan. Çok seviyorum onu. Bugün de hatta bir seslendirme yapacağım ona. Senfoni organizasyon. Onlarla beraber çok büyük işler yapıyoruz. 12 Haziran'da mesela Rumeli Orhan Kemal'le beraber Kadınlar Matinesi'nde olacağız. Büyükçekmece, bekleyin beni. Sahnede ben varım, sunumda. Sesim güzel olsaydı şarkıda söylerdim size. Artı 43 660 130 19 79. An meselesini hemen hazırlayın lütfen. Senle.

Şimdi Nilüfer Bektemur zamanı, hazır mıyız? Gelsin şarkı. Çok güzel ya. Alkışlar Nilüfer Bektemur için. An meselesi, bu şarkıya bayıldım ya. Gerçekten en yakın zamanda da röportajda buluşmak isterim.

Tek kelimeyle muhteşem bir şarkı. Sana aşık olmam an meselesi. Oo, çok iyi değil mi ya? Klip muhteşem. Klibi lütfen izleyin YouTube'dan. Nilüfer Bektemur, an meselesi.

Ya keşke benim sesim de güzel olsaydı, düet yapmak isterdim valla. Gerçi sanatçı benle yapmak ister miydi bilmiyorum ama. Ya çok iyiydi ya. Nilüfer Bektemur ve An Meselesi, büyük alkışlar. Ne güzel şarkı, böyle huzur bulduk, enerjimiz yerine geldi. Bence yakın zamanda güzel bir de röportajla taçlandıralım bu anı. Ne dersin Nilüfer? Hadi o zaman herkes bana burcunu yazsın. Sanatçımızın burcunu da merak ettik ya. Nilüfer Bektemur'un burcu ne acaba? Yükselenle beraber yazar mısın Nilüfer? Şarkıyı kime yollayalım? Duygu diyor ki, İbo'cum günaydın, yeni uyandım. Radyoyu açtım ve sana mesaj gönderiyorum demiş. Çok teşekkürler. Dünyanın en güzel duygusu ne biliyor musunuz? Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şaka bir yana gerçekten. Sabah ilk sevdiğiniz, hoşlandığınız, beğendiğiniz kişinin sesiyle güne uyanmak ve günün sonunda geceyi onun sesiyle duyup bitirmek ne kadar kıymetli. Bende bu aralar yok tabii de. Ama benim çok hoşuma gidiyor ya. Ben biraz kova burcu olduğum için çok işkoliyim. Hani yükselenim oğlak falan. Sürekli iş, eğlence, gezme, heyecan, adrenalin. Hep öyle diyorlar ya, kovalar aşk mı? Aslında en güzel aşkı biz yaşıyoruz da neyse. Adımız çıkmış. 9'a inmiyor 8'e. Sizce en çok gerçek anlamda şeytan tüyü taşıyan burç hangisidir? Şimdi kova diyecekler, değil. Şimdi İstanbul'da Zekeriya Köy'de çok güzel bir zengin bir ailemiz var. İsmini söylemeyeyim. Ben orada şimdi etkinlik sunumu yapacağım, tamam mı? Gizli bir event olacak. Yani paylaşım yapılmayacak. Sosyal medya paylaşımı. Telefonlarımızı da alacaklarmış. Alsınlar, sıkıntı yok. Hiçbir problem yok. Ama şeyi merak ediyorum. Bir duyuruyu yapmamı istemiyorlar. Onu istemiyorlar. Bunu istemiyorlar. Sosyal medya sayfamı paylaşım istemiyorlar. Gizli event. Oo, en sevdiğim. Kapandı. Ya gizli saklı işleri hiç sevmem ya. Ama tabii doğum günü gizli kalması lazımmış. Çok ünlü birisinin doğum günü. Ama ben tabii ki o an her şeyi radyoda anlatıyormuşum. Şaka şaka. Uyanana, aşka düştüm, şimdi benim yıllar önce, ta 15 yıl önce aşık olduğum bir kadın vardı. Çok da güzel bir kızdı. Ama tabii şimdi yıllar sonra tekrardan işte bayağı bir geçmiş ama benim ne his var ne bir şey. İşte falan fıstık böyle. İnanın. İnsan soğuduğu zaman her şeyden soğuyor. Ya ben bırak 15 yılı, ben 5 ay önceki ayrıldığım kişiden de soğudum. Ya benim öyle bir yapım var. Mesela ben aktifken, aşk yaşarken daha çok mutluyum. Mesela hayatımda biri varken ben aşığım. Gittiği zaman değilim mesela. Ne diyorum? Eski sevdiğim kadındı diyorum mesela. Evet, eski sevdiğim kadındı. Çünkü o zamanki aşkta, sevgide, tutkuda, beraberken güzel şeyler varken, bittiği zaman bir şey güzel olmuyor ki. Abi bir şey bittiği zaman güzel olmuyor. Bu sefer acı tadı veriyor. O yüzden her zaman geçmiş yok, yarın yok. Güzel hatırlamak lazım. Bakın çok önemli. Birilerini güzel hatırlayın. Mesela bu şarkıda olduğu gibi.

0: Yay burcu burada mı? Yayları bir elleri görebilir miyim yaylar? Şarkı sizin için. Hazır mısınız? Yay burcu burada mı? Yayları bir göreyim. Yükseleni mi bilmiyorum demiş. Evet ya. Olsun. Canın sağ olsun diyor. İşime geldim artık. Ya valla tam şarkı çalacaktı Gözlem. İşbaşı yaptın ya. Tüh ya. Ama sözüm olsun, bir sonraki yayında olur mu?
1: Anlamaz mı yüreğim?
0: Songül Kuru'nun bu şarkı da çok güzel ya. 23 Mayıs'ta Mersin'de Marde Otel'de muhteşem sahnesiyle bizlerle olacak sevgili Songül Kuru. O güzel sesi, o güzel enerjisiyle. Aşkım, sevgili Songül Kuru'yu sevenlere de bu şarkı darman olsun.
1: Rüzgarım.

Ne güzel ya. Böyle ard arda güzel isimleri dinlemek bana çok huzur veriyor ya. Bintat Süpermarketleri çok yakında 22. Viyana'da. Bintat Süpermarketlerine sevgiler, selamlar. Benim sponsorum diye söylemiyorum. Viyana'nın her noktasında var. 10. Viyana, 12. Viyana, Korneaburg. Bakın çok yakında 22. Viyana'da. Şeref abi sen bir efsanesin ya. Aynı zamanda Pindrinks enerji içeceği İbrahim Elden'i sunuyor. Siz de benim gibi sağlıklı besleniyorsanız, sağlıklı içecekler tüketiyorsanız, sıfır şeker, glutensiz muhteşem bir içecek. Pindrinks çocuklarınız bile içebilir. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde yeni tasarım ve yeni şişesiyle Pindrinks. İstemem.

Sevgili dinleyenlerimiz, herkes tatil modunda ama ben işimin başındayım. Yapacak bir şey yok. Yayıncının tatili olmaz. Yıllardır ben hep böyle düşünürüm. Yayıncı adamın tatili olmaz abi. Veya patron tatilde, müdür tatilde, İbo tatilde. Kim yayın yapacak? Nine İbo, öyle bir şey olabilir mi ya?

0: ne çok sevdim.
1: Harika bir şarkı be.
0: Seni bekleyeni.
1: Çok güzel bir şarkı. Şimdi Düşten'in çok güzel bir şarkısı var. Hazır mıyız?
0: Ateş ile oynayıp
1: Düşten. Olmadı. Harika bir şarkı ya. Çok sevdim bu şarkıyı.

düşten gitsem diyorum. Günün en güzel şarkılarından bir tanesi. Tüm sevenlerine darmanımız olsun. Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, Kuzey Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan ortak yayındayız. Düşten gitsem diyorum şimdi radyonuzda. En yakın zamanda sevgili Düşten'le de güzel bir röportajda buluşacağız.

0: Peki artık yavaş yavaş benim için gitme zamanı. Düştenle veda. Gitsem mi diyorum. Tam da bana uygun oldu ya bu şarkı. Gitsem diyorum. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar gideyim mi? Düşten'in şarkısı gibi. Gitsem diyorum.
1: Artık gitsem diyorum.
0: Çünkü Kıbrıs'a gitmem lazım. Bu akşam 19'da Kuzey Kıbrıs'ta 19 Mayıs etkinliklerinde sahnede sunumdayım. Şu an İstanbul'dayım. Birazdan 2-2,5 saat sonra uçağım var zaten. Birazdan keyifli bir uçuşum olur. Ondan sonra bir yemek yerim Kıbrıs'ta. Akşam da güzel bir sahnem biter. Gece de döneceğim. Bu ne ya? İnsan bari bir gece kalır. Olmuyor işte. Bir de bana diyorsunuz ki hayat sana güzel. Leyla'yı havada gördün gidiyorsun. Şu 12 kiloluk çantayı hep sırtımda taşıyorum vallahi. Dünyanın her yerinde yayın yapıyorum biliyorsunuz değil mi arkadaşlar ya? Dünya Kupası için Amerika'ya gideceğim. Amerika'daki tüm güzel dostlarımıza selam. Bir Amerika enerjisini bir alalım. Dünya Kupası biliyorsunuz çok önemli. Türkiye'de sabaha karşı izlenecek ama yapacak bir şey yok.
1: Neşesini bol bulunca...
0: Bir ay Amerika'da olacağım arkadaşlar. Bir ay boyunca yayınlarımı Amerika'dan gerçekleştireceğim. Ve 19 Temmuz'da da Miami'de olacağım. Bu bilgiyi de paylaşalım. Peki sarılalım hemen birbirimize. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı yurdun dört bir yanında coşku, heyecanla kutlanmaya devam ediyor. Peki, Pindrinks enerji içeceği İbrahim Eldeniz sundu. Teşekkürler Pindrinks. Şekersiz ve glutensiz Viyana'da tüm Türk marketlerinde. Mesela Bintat'a gidiyorsunuz ya, Bintat'ın mesela 10. Viyana, 12. Viyana, Korneaburg Şubesi ve çok yakın zamanda 22. Viyana'da da açılışı olacak. Şimdi bu marketlere gittiğiniz zaman ve diğer Türk marketlerine Pindrinks'i bulabilirsiniz. Ama Bintat'ta da var tabii ki. Bintat süpermarketlerin şarküteri bölümü, kasap reyonu, içecek reyonu çok güzel ya. Çok iyi fiyatlar var. Kalitenin adresi Bintat. Kısmet değil.

0: Burç yorumları gelmeye devam ediyor. Yay burcu olanlar burada mı dedik? Yaylar, yayların şarkısı, akrep, kovaların şarkısı, hepsi. Tüm burçların şarkısı olacak. Hadi son burçlarınızı yazın. Bana sen lazım, sana da ben. Çok güzel bir şarkı. Sizce bu şarkı hangi burç özelliğini taşıyor? Merakımdan soruyorum. Hangi burçlara gelsin bu şarkı? Burcunuzu yazın bana.
1: Yok.
0: Ya bizim radyo dinleyicilerimiz var ya, aşırı derecede burç tutkunu. Çok teşekkür ediyorum ya. Mehmet abi, ikizler misin? Ama öyle, ben burçlara böyle inanırım ya. Ben özelliklerimi taşıyorum mesela. Kova burcunun tüm özelliklerini taşıyorum mesela.
2: Seve seve gelebilirim üstesinden. Sana olan hasretim gözyaşımda. Anne bunu atla.
0: Kübra diyor ki, ben diyor İbocum akrep kadınıyım demiş. Oo.
2: En başına.
1: Ne sabahım ne gecem olmadı. Düştüm derdine Allah'ım yok derman.
0: Arzu selamlar, nasılsın? İyi güzel bir gün diliyoruz meslektaşımıza. Valla ben bugün Instagram'da sevdiğim böyle nazım geçen herkese güzel şarkılar armağan ettim sanatçılarımızla beraber. Arzu da bizim meslektaşımız. İyi ki varsın Arzu. Dinliyor musun bilmiyorum ama sana da bu şarkıyı yollayalım.

Ya şimdi önümüzdeki hafta güzel, böyle bol bol bizi frekansta dinleyen tüm arkadaşlara da Aygün çok teşekkürler. Vallahi süper ya. Evet, bu hafta içi İstanbul'da olan dinleyicilerimize selamlar. Perşembe olabilir, çok güzel. Bir röportaj yapalım ya. Bu hafta tüm sanatçılarımın röportajlarını bazen böyle hep soruyorum. Sanatçı dostlarımızla bayağıdır da röportaj yapmıyoruz. Önceki günde sevgili Emel'ciğim, Emel çok teşekkürler. Birçok sanatçısı var. Onunla da bir röportaj yapalım. Ayten teşekkürler, Kübra teşekkürler. Hadi ben artık gideyim. Aslan Burcu'na selamlar demiş. Gitme diyor, biraz daha kal. Nine Ibo gitme. Ya Nuray abla gitmeyeyim de ondan sonra uçağı kaçırayım. Kıbrıs yolcusu kalmasın valla. Kıbrıs'a gidiyoruz. Kuzey Kıbrıs'taki dostlarımıza da selam yollayalım bir kez daha. Bugün sevgili Serkan da bizi dinliyor. Serkan kültür yolundan arkadaşımız. Kuzen seviliyorsun ya. Ama Arzu sen bizi dinlemiyorsun ki şimdi. Biz de selam yolluyoruz. Aşk olsun Arzu'ya. Kıymetli meslektaşımız. Ereğli efendim burada mıyız? Nazan için bu şarkı İstanbul'dan.

Bence bayram öncesi çok güzel olur röportajlar. Bayramda da herkes dinler ve izler. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Şimdi sevgili Anıl diyor ki İbo'cum seviliyorsun bize de bir şarkı tamam. Son şarkıyı biriniz belirler misiniz lütfen ya? Kimin şarkısını çalalım? Dinliyor.

Hazır mısın Ereğli FM? Daha yeni açmışlar ya. Arzu, aşk olsun. Sabahtan beri şarkı yolluyoruz Ereğli FM'e. Ya iyi ki varsın sevgili Arzu meslektaşım. Çok kıymetli. Biz bazen meslektaşlarımız kendi aramızda birbirimize şarkılar yolluyoruz. Bazen aynı saatte olabiliyoruz. Ama hep size mi yollayacağız? Bir de radyocular birbirine yollasın ya. Çok güzel radyo yayını yapan, uzun yıllardır mesleki hayatta çok sayıda ödülü olan, çok da kıymetli arkadaşım, sahne sunumlarıyla da çok sevilen bu güzel şarkı Arzu için ve sevdiklerine geliyor. Hazır mısın Arzu ve ekibi? Ereğli FM burada mıyız? Zonguldak. Ya geçen gün Zonguldak'a gelecektik, olmadı. Bu sefer 5 Haziran'da Karabük'teyim. Arzu, Karabük yakın mı size? Bu aralar kadınlar matinesi de yazıyorlar beni ya. Yemin ediyorum kadınlar matinesi de tam 10 tane program sunuculuğum var. İlla da İbo sen gel ya Allah'ım. Ya dedim ne yapacağım 250 tane kadının arasında ben. İbo hadi bakalım. Bu akşam Kuzey Kıbrıs'tayım 19'da. Kıbrıs'taki dostlarımızla 19 Mayıs etkinlikleri için Kıbrıs'ta olacağım. Girne'de olacağız, haberiniz olsun. Ben artık gidiyorum, yarın kendi saatimde sabah 10-12 arası Türkiye saatiyle 10'da yayındayım. Beni özleyin. Instagram adresim İbrahim Elden TV. Hoşçakalın. Pindirinx'e teşekkürler. Pindirinx enerji içeceği İbrahim Elden'i sundu.

0: Biyomerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. Dijital kimlikle seyahat dönemi başlıyor. Avusturya'nın dijital kimlik sistemi ID Avusturya, AB'nin ortak dijital cüzdan sistemiyle entegre oluyor. Yeni uygulamayla birlikte AB vatandaşları 2026 sonuna kadar pasaport veya fiziksel kimlik taşımadan dijital kimlikleriyle seyahat edebilecek. Kimlik kartı ve ehliyet gibi belgeler artık akıllı telefon üzerinden güvenli şekilde kullanılabilecek. Sistem sayesinde havaalanı, otel ve resmi işlemlerde daha hızlı doğrulama hedeflenirken veri güvenliği çalışmalarının da sürdüğü belirtildi. Araç muayene sistemi değişiyor. Avusturya'da 1 Ekim 2026'dan itibaren araç muayene sistemi yenileniyor. Yeni araçlar ilk muayeneye artık 3 yıl yerine 4 yıl sonra girecek. Daha sonra her 2 yılda bir muayene yapılacak. Araç 10 yaşını geçince ise yıllık muayene zorunlu olacak. Yeni düzenleme ile birlikte mevcut artı 4 aylık gecikme toleransı kaldırılıyor. Bunun yerine sürücüler muayeneyi daha erken yaptırabilecek. Örneğin muayene tarihi Ekim olan bir araç Haziran ayında kontrol ettirebilecek ve sonraki tarih yine Ekim olarak kalacak. Eurovision finali öncesi İsrail protestosu. Viyana'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışması finali öncesinde yaklaşık 5000 kişi İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etmek için gösteri düzenledi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler Rusya'nın yarışmadan men edilip İsrail'e izin verilmesini çifte standart olarak eleştirdi. Gazze'de yaşananlara dikkat çekilen protesto yoğun güvenlik önlemleri altında olaysız sona erdi. Türkiye-Avusturya İş Gücü Anlaşması 62 yaşında. Türkiye ile Avusturya sahasında 15 Mayıs 1964'te imzalanan İş Gücü Anlaşması'nın üzerinden 62 yıl geçti. Tarihi anlaşma iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin önemli dönüm noktalarından biri olarak görülüyor. Bugün Avusturya'da yaşayan 350 binden fazla Türk toplumunun temelini oluşturan anlaşma iki ülke arasında güçlü bir dostluk köprüsü olarak değerlendiriliyor. Kredi kartı ücretleri geri alınabilecek. Avusturya Yüksek Mahkemesi, bankalar ve kredi kartı şirketlerinin müşterilerden aldığı bazı ücretleri hukuka aykırı bularak iptal etti. Kararla birlikte Avusturya'daki çok sayıda banka ve kredi kartı müşterisi haksız yere kesilen bu ücretleri geriye dönük olarak geri alma hakkı kazandı. Kapıkule'de gurbetçiye 4.300 euro ceza. Yurt dışında yaşayan bir gurbetçi Kapıkule sınır kapısında yaklaşık 227 bin TL yani 4.300 euro trafik cezası ödedi. Edinilen bilgilere göre sürücü 100 km hız sınırı bulunan yolda 210 km hızla araç kullandı. Cezanın hız ihlali ve HGS borçlarından kaynaklandığı belirtildi. Viyana'da hafta sonu vandalizmi. Viyana'nın 10. bölgesinde hafta sonu park halindeki 8 aracın camları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Çiftlik küle döndü. Aşağı Avusturya eyaletinin Wilhelmsburg kasabasında bulunan çiftlikte büyük bir yangın çıktı. Yüzden fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangında tarım araçları ve ekipmanlar kullanılamaz hale gelirken can kaybı ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Kadını korumak isterken ağır yaralandı. Viyana'daki bir restoranda bir kadının tacize uğradığını gören vatandaş müdahale etmek isterken saldırıya uğradı. 29 yaşındaki şüphelinin cam kırığıyla saldırdığı olayda toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Araçtan savrulan kişi hayatını kaybetti. Traiskirchen yakınlarındaki A2 Süd otobanında gece saatlerinde meydana gelen ağır trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki araçtan yola savrulan kişiyi arkadan gelen araçlar çarptı. Talihsiz kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Tünel girişinde feci kaza. Kerten eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 46 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Festungsberg tüneli girişinde kontrolden çıkan araç beton duvara çarpıp takla attı. Ağır yaralanan sürücü olay yerindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 168 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Avusturya'da Mart ve Nisan ayları 1858'den bu yana kaydedilen en kurak dönem oldu. Meteoroloji verilerine göre ülke genelindeki yağış miktarı normalin 3'te 1 oranında azaldı. Uzmanlar kısa süre önce yağışların yeraltı sularını yeterince beslemediğini belirtirken, tarımda tahıl, pancar ve yem üretiminde ciddi kayıplar yaşandığı açıklandı. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 8 derece, gündüz saatlerinde ise yüksek 20 derece olacağı tahmin ediliyor. Süper Lig'de perde kapandı. Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu hafta sonu oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Galatasaray 77 puanla üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğuna ulaştı. Fenerbahçe 74 puanla 2. Trabzonspor 69 puanla 3. sırada yer aldı. Beşiktaş sezonu 4. sırada tamamlarken Kayserispor, Fatih Karagümrük ve Antalyaspor takımları küme düştü. Bundesliga'da şampiyon LASK. Ligin son hafta karşılaşmasında Avusturya Wien takımını 3-0 mağlup eden LASK Linz, Avusturya Bundesliga'da 61 yıl sonra şampiyon oldu. Siyah beyazlı ekip böylece 1965'ten sonra ilk kez lig şampiyonluğu yaşadı. LASK sezonu hem lig şampiyonu hem de Avusturya Kupası zaferiyle tamamladı. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM haber.
1: Viyana FM. Gurbette.

0: büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceği koruyoruz. Vatan için dün, bugün ve daima.

0: yurttaşların az zamanda çok ve büyük işler yaptı.
1: Evet, herkese sıcacık bir merhaba, merhaba, merhaba. 19 Mayıs ruhunu taşıyan tüm dostlara merhaba. Takvim yaprağımızda 19 Mayıs 2026'yı gösteriyor. Ve tarihe baktığımızda bir milletin umuda yürüdüğü gündür diyorum 19 Mayıs için.

0: Evet, karanlığın içinde doğan bir inancın, teslim olmayan bir iradenin ve yeniden ayağa kalkmanın adıdır 19 Mayıs.
1: Daha çok ve daha büyük işler yapmak, eskiden bazı bir değil.

Evet, ben bazı tarihlere sadece tarih olarak bakmıyorum. 19 Mayıs bence vazgeçmemeyi, yeniden başlamayı ve inancın nelere güç yetirebileceğini ispat eden bir tarih. Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık uğruna mücadele eden tüm isimleri saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını yürekten kutluyoruz. Türk milleti çalışkan, Türk milleti çekil.

0: this is On The Christmas.
1: Ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için bizden sonraki nesillere teslim etmektir 19 Mayıs.
2: 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

0: Evet, ne mutlu Türk'üm diyene. Viyana FM Kavşağı'nda bugün de buluşmayı başardık çok şükür. Siz değerli yol arkadaşlarım, radyolarınızın başına hoş geldiniz. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayran. Başlıyoruz. Öyle güzeliz, tüm koşturuşa biraz dur deriz, düşünüyoruz. Valla bazı tarihlerde gerçekten de göğsüm kabarıyor. Sonra düşünüyorum geldiğimiz noktayı. İlerledik mi, geriledik mi, o coşkuyu hala taşıyor muyuz, yoksa kaybettik mi, umudumuz biraz yerlerde mi, bunu düşünmeden edemiyorum. Ama umut her zaman var, biz nefes aldığımız sürece umudumuz hep taze olsun.
1: İçimde hayatın sesi belirir.
0: Artı 43-660-130-19-79 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı bugün de bekliyorum her daim olduğu gibi. Biz düşünüyoruz, gülüyoruz, keyfe keder. Yine güzel bir 2 saatlik, 2,5 saatlik yolculuk bizi bekliyor. Hadi bakalım.

0: Program sponsorumuz 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Bol bereketli, bol müşterili günleri olsun inşallah. Radyom adına, kendi adıma, sizler adına gerçekten gönülden teşekkürler. İyi ki varlar. Elbette sizlere de düşen, özellikle Viyana'da yaşayan değerli dostlarımız, mesafe bana çok uzak demeden Nova Süpermarket'e böyle birazcık yol almak ve sonra bizim selamımızı ileterek şöyle bir marketin için gezmek.
1: Nova Süpermarket.
2: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.
0: Evet efendim, sizler bu programları, tüm programcı arkadaşlarım için geçerli, radyomuzu dinlerken herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Uygulamayı indirirken herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Uygulama paralı değil, bedava. Radyoyu dinlemek bedava. Ama şunu unutmayın ki bu radyonun ayakta kalabilmesi için, bu radyodaki bu programların devam edebilmesi için sponsorlarımıza ihtiyacımız var. O yüzden de herkes birazcık elini taşın altına koyacak. Ya Nova Süpermarket bana çok uzak falan diyen değerli dostlarım oldu. Olsun efendim, uzak olsun. Diyorum ya, eller biraz taşın altına konacak. Ve Nova Süpermarket'e yol alacaksınız. Almalısınız. Evet, bugün günlerden salı ve salıyı sallamaya niyetliyiz. Soru cevap oynayacağız. Kimler bizlerle birlikte? Kimlerin mesajlarını görüyorum? Hemen şöyle bir merhaba demek istiyorum mesajlara geçmeden önce. Sevgili Tamer bizlerle, Günay bizlerle, Ayten bizlerle, Derya bizlerle, Zuhal bizlerle, Cevat iyi çalışmalar, iyi dinlemeler noktasını koymuş. Demek ki çalışıyor. Emine Sultan bizlerle birlikte, Gülcan merhaba, Yalçın Emine bizlerle birlikte. Aa, sen niye yazmıyorsun bakayım? Ya bir merhaba, sadece bir merhaba.
4: Adımlar aynı ritimde, gönüller aynı tende, bir gülüş yeter bazen.
0: Efendim dün programdan sonra bahçeye çıktım, oh mis gibi hava da güzel, artık yavaş yavaş yaz havasını hissediyoruz. En azından bulunduğum yerde. Geceleri yine soğuk. Bu arada haber bültenlerinde izledim. Erzurum'da kar yağıyormuş. Bildiğiniz kar yağışı var. Türkiye enteresan bir ülke ya. Birlikte güçlüyüz. Ve Pindrinks'i aldım elime. Böyle bir bahçe keyfi yaptım. Şöyle bir Pindrinks'in kutusuna baktım. Teneke kutu vardı elimde. Ya dedim, İyi ki Viyana FM'de Pindrinks'le tanışmışım. İyi ki Pindrinks var, çünkü gerçekten hem sağlıklı, hem %100 yerli, hem bize gurur veren bir içecek. Çünkü Avrupa'nın birçok yerinde var ve Viyana'yı Pindrinks'le buluşturan da radyom Viyana FM. Ayrıca gurur duydum. Sonra bir yudum aldım. Sonra bahçeye baktım. Dedim ki herkes Pindrinks içmeli. Pindrinks'e de teşekkür ediyorum sponsorluğu için.
5: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindirings. Enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.

Almanya'ya sevgiler, selamlar göndererek mesajlarınıza başlıyorum. Tamer'cim merhaba. Herkese merhaba, merhaba, hoş geldin Biricik Ayral abla. Kafa sağlığın yerindedir umarım. Bilmiyorum, no comment. Beyin yaksam mı ondan dolayı? Yaksan benim beynimi. Sıradaki eser dünyanın 8. harikası Güney Hanım'a gelsin. Saygılar Tamer. Ve günün sözü. Bir buluşma hazırladım zamanın bilinmez bir yerinde. Kavuşma ihtimali var mı bilmiyorum ama belki de ahirette. Kendi kalemimden. Bir de dipnot düşmüş, aşka yormayın bu sözü.

öyle destanlar yazmışız ki tarihe baktığımız zaman. Yani insanın coşmaması mümkün değil. Zaman zaman bu coşkuya çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bir Türk olarak.

Fransa'ya sevgiler, selamlar. Günaycığım, merhaba. İyi yayınlar ablam, hoş geldin. Nasılsın? Çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum. İnşallah sen de iyisindir. Dünyanın 8. harikası. Güzel bir gün akşam dilerim. Herkese selam olsun. Sıradaki parça Taner Bey'e gelsin. Sevgiler. Size güzel bir şarkı hazırladım. Biraz sonra.

Evet, söz ve müziği Rafet El Roman'a ait şu anda dinlediğiniz çalışmanın. Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ayten'cim merhaba. Güneşli bir İstanbul gününden herkese selamun aleyküm ve aleyküm selam. Bu arada nasılsın ablacığım? Umarım iyisindir. Çok iyiyim ya, çok iyiyim. Beni soracak olursan çok şükür iyiyim. Aman çok güzel. Ne güzel. Her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan. Ben de seni çok öpüyorum.

Efendim geçen gün böyle dünya üzerindeki ülkelerin bayraklarına baktım. Böyle tek tek. Tabii aklımda tutamıyorum ama yine de arada yapıyorum bunu. Siz yapıyor musunuz bilmiyorum. Dünyanın çeşitli yerlerindeki ülkelerin bayraklarına baktım. Ve şey düşündüm. Birçok ülkenin bayrağında böyle bir ruh yok ya. Böyle bir coşku yok. Yani bayrak dediğin, bayrakta bir coşku olmalı öyle değil mi? Yani ben Türk bayrağına baktığım zaman acayip coşuyorum ya. Almanya'ya sevgiler selamlar. Derya'cığım merhaba. Sancağında ay yıldız yanar şafağında gümbür gümbür. Ses verirsin Türkiye geliyor Doğu dizgin. Nihayet bugün kavşakta bekliyorum güzel sesli kadını. Teşekkür ederim. Ben de çok heyecanlanıyorum biliyor musun Derya? Böyle programa girmeden önce böyle size nasıl anlatayım her seferinde ya böyle bir sanki ilk defa sizlerle buluşacakmışım gibi heyecanlanıyorum. İnsan ama sevdiği yerde sevdiği insanlarla olunca buluşma anını böyle acayip bekliyor. Hoş geleceksin biliyorum ve yine biliyorum sesinle huzur bulacağım kolay gelsin hepimize demişsin Derya'cığım. Teşekkür ediyorum. Ben de huzur buluyorum sizlerle. 19 Mayıs'ımız kutlu olsun. Bayrağımız gökyüzünde daim olsun.

0: Zuhal'cığım merhaba. Merhaba merhaba kraliçem, hoş geldin, sefalar getirdin ablacığım.
1: Hoş gördüm.
0: Sana kocaman sarıldım öpüyorum. Ben de sana sarıldım öpüyorum. Sana ve dinleyen herkese güzel bir yayın akışı diliyorum. Bugün ara ara o güzel sesinde olacağım. Hadi bakalım.

0: Güncan, merhaba.
1: Yanınızdan geçer.
0: Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Ama şimdi bir sıfat var, çok sevdiğim bir sıfat. Genellikle Sinem böyle hitap ediyor bana. Sinem'i de hatırlamış oldum. Selamun aleyküm cancağızım, ablam ve aleyküm selam güzelim. İyi yayınlar diliyorum sana ve dinleyen değerli tüm dostlara. Öpüyorum seni. Ben de seni çok öpüyorum.

Emine Sultan merhaba. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. İyi yayınlar, güzel bir gün dilerim. Kocaman öpüyorum seni. Ben de seni çok öpüyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız herkese kutlu olsun demişsin. Bir fotoğraf paylaşmışsın. Ama çok güzel. Valla ağacın altında namaz kılan birisi. İzinsiz çektim ablam, hayran kaldım. Avrupa'nın göbeğinde kaldırımda namaz kılmak. İman varsa her yer cami, kesinlikle. Dünyanın her yeri, her toprağı Allah'ın arzı değil mi?

Raşit küçük bir video göndermiş valla. Sağlığa zararlı tütün maddesini şu anda yakıyor. Saçlarını savurdu, bana bakıyor. Aynı zamanda çalışıyor. Raşit'cim hoş geldin. Maşallah sana. Ya maşallah sana da. Bunu yapmayacaktın bana. Yapmayacaktın Raşit.

0: Selam Özlem'im, hoş geldin, iyi ki varsın. Saygılar, sevgiler, Şengül. Herkesin 19 Mayıs'ını kutluyorum demiş. Bol Türk bayrağıyla gelmiş. Valla böyle ben çok coşuyorum böyle günlerde. Gerçekten. Mustafa Çatalkaya yine çok güzel bir doğa fotoğrafıyla gelmiş. Selamun aleyküm abla, hoş geldin. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim ama ne güzel ya. Orada olmak vardı şimdi. Bazen sesim çıkmasa da, noktam olmasa da ben hep buradayım demişsin. Eyvallah. Sen hep orada ol. Valla. Arada böyle bir kendini hatırlat yeter. Ispartalı Ayşe bizlerle birlikte. Şöyle hemen sesine bir kulak vermek istiyorum. Ayşe'cim merhaba. Hollanda'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum.
1: Selamlar Özlem ablacığım. Ve Viyana FM dinleyenleri.
0: Merhaba.
1: Hollanda'dan sevgiler, saygılar gönderiyorum. Ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum.
0: Ben de.
1: Çalışırken bir baktım, benim internetimin fifi çekim ayarı çok yükselmiş. Allah Allah dedim, benim çekim ayarım neden yükseldi? İnternetime ne oluyor? Aa, bir de bir baktım ki keyfi keder başlamış. Özlem ablam sen gelmişsin, bu yüzden benim internetim çekmiş.
0: Bu çok iyiydi ya.
1: Enerjim gelmiş, bu yüzden.
0: Bu çok iyiydi gerçekten, çok,
1: çok
0: iyiydi.
1: Çok öpüyorum ablacığım.
0: Ben de seni çok öpüyorum.
1: Bu arada
0: öpüyorum.
1: Şunu da söylemek istiyorum. Evet, sen Türk bayrağı çok güzel.
0: Evet böyle, ya beni çok heyecanlandırıyor.
1: Çok coşkulu. Bir bakarsanız Hollanda ile Fransa bayrağını karşılaştırırsanız ne kadar benziyor ya. Mesela ben hep dikkat ederim, bazen karıştırmayayım derim. Hangisinin kırmızı üstünde, mavi üstünde falan.
0: Gerçekten çok benziyor. Sadece renkler farklı. Ama böyle bir de ruh yok değil mi bayrak? Bayrak dediğin bayrakta bir ruh olmalı. Ya da bilmiyorum yani, şimdi bir Fransız belki o ruhu buluyordur o renklerde. Ya da bir Hollandalı o ruhu buluyordur. Bilmiyorum, belki kendi bayrağımız olduğu için böyle hissediyoruz ama zannetmiyorum ya, en güzel bayrak sanki bizim bayrağımız gibi. İyi yayınlar, kolay gelsin. Bol bayrakla gelmiş sevgili Yalçın Emine. Canım benim, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı kutlu olsun. Özellikle gençlerimiz ufku ve yolu açık olsun inşallah. Evet, geleceğimize emanet ettiğimiz ya da geleceğe yatırım yaptığımız bir kuşak var. Genç kuşak. İşte orada biraz canım sıkılmıyor değil açıkçası Yalçın Emine. Düşündüğüm zaman özellikle 19 Mayıs'larda bunu çok fazlasıyla düşünüyorum. Çünkü geldiğimiz nokta çok garip bir nokta. Tabii bütün gençleri aynı potaya koymak çok doğru değil ama ne kadar genç insan tanıdıysam ve muhabbet ettiysem, ki gençlerle muhabbet etmeyi, arkadaşlık etmeyi çok seviyorum. İnanılmaz seviyorum. Mesela bizim bir amacımız vardı, bir idealimiz vardı ve o amaç ve o ideal için böyle gecelerimizi günlerimize katardık. Şimdiki gençlik çok günübirlik yaşıyor. Yani amacın ne, idealin ne? Bir sokak röportajı yapmıştım gençlerle. Sonra yayınlamadım tabii. Çok canım sıkıldı. Hakikaten bu soruya verecek cevapları bile yoktu. O yüzden de birazcık bu konuda açıkçası dertliyim. Ama yine de böyle günler fırsat günleri. O yüzden de umudumuzu kaybetmiyoruz. Sevgili Şengül'den gelen gülü aldım, kabul ettim ve Tamer'den ilk sorumuz gelmiş. Bugünkü programın ilk sorusu, şöyle bir okunmadı olarak işaretleyeyim. Sevgili Nedim bizlerle birlikte, iyi günler, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum Nedim, hoş geldin, sefalar getirdin. Sevgili Fatoş, merhaba, merhaba. Mis kokulu öpücükler Viyana'dan. O az peynirli salçalı tost. Zaman olmuyor dinlemeye demiş. Yani şimdi o zaman hepimizin başımıza dert gibi gözükse de, ben bir şey söyleyeyim mi Fatoş? Dinlediğin kadarı senin ihtiyacın zaten. Yani ben buna inanıyorum. Hiçbir şey için geç kaldım demeyin, kaybettim demeyin, keşke demeyin. Çünkü kazandığınız, yetiştiğiniz her şey olması gerektiği gibi. Şimdi efendim, kirpi yavrusunu pamuk tüylü yavrum diye severmiş. Niye, bayrak için mi diyorsun? Yani demek istiyorsun ki her ülkenin bayrağı herkese güzeldir. Ya öyle midir acaba diye düşündüm. Ya çünkü ben Gerçekten Türk bayrağına baktığım zaman böyle bir tarih okuyorum. Böyle bir o ay yıldızı gördüğüm zaman başka şeyler hissediyorum. Bilmem ki, öyle düşündüm. Demek kirpi yavrusunu pamuk tüylü yavrum diye mi severmiş? Vay. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Mehmetçim hoş geldin. Yolunda. Özlem Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güler yüzünüz, enerjiniz ve neşeniz daim olsun. Sesinizle yine gönüllere dokunuyorsunuz. Hollanda'dan Mehmet burada. Şu an spor salonunda spor yapıyorum. Ya çok imreniyorum. Buna da imreniyorum. İmrenmediğim ne var acaba? Viyana FM ailesine ve tüm dinleyenlerine Hollanda'dan selamlar gönderiyorum ve mümkünse Mamuş babadan iki gün alırım tabii. Hemen alırım. Yani biraz sonra alırım. Hemen demeyeyim de. Herkese bu İki Gözümün Çiçeği isimli eseri armağan etmiş Mehmet. Alacağım sıraya. Erdatlı babacım, dün yoktun. Dün yoklama yaptım, sen yoktun. Yok yazıldın, biliyor musun? Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım, hoş geldin. Ben de hoş buldum. Herkese selamlar, saygılar. 19 Mayıs kutlayan herkese kutlu mutlu olsun demiş. Olsun ya, olsun valla, olsun. Evet, bir sesli mesajımız var. İstanbul'dan sevgili Arda'dan gelmiş. İstanbul'a da tekrar sevgilerimi, selamlarımı ileteyim. Arda'cığım hoş geldin.
2: Merhaba abla, iyi yayınlar, herkese selamlar. Herkesin Atatürk'ü anma Gençlik Bayramı'nı kutluyorum. Malumunuz ülkemizde Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne düşman bir iktidar partisi olduğu için artık eskisi
0: Ama
2: gibi coşkuyla herhangi bir milli bayramımızı kutlayamıyoruz. Eskiden stadyumlar dolardı, taşardı. İnsanlar aylar öncesinden hazırlık yapardı, öğrenciler hazırlık yaparlardı. İşte çarşaflasından açığına, kapalısından inanana inanmayana herkes stadyumlarda buluşur, izler ve o an bütün milli duyguları beraber yaşardı. Fakat bunlar malumunuz tutturmuşlar biz Osmanlıyız, Osmanlıyız diye. Atatürk'e ve Atatürk'ün kurduğu bu Türkçülüğe düşman oldukları için ne yazık ki biz artık eski güzelliklere hasret kaldık. Zaten bunlar güzel olan ne varsa düşman oldular. Hepsini yok ettiler, bitirdiler. Biz de böyle artık iki deli oturuyoruz böyle. Ancak radyo programlarında orada burada hadi şu milli bayram kutlu olsun, bu milli bayram kutlu olsun deyip deyip geçiyoruz. Ne diyeyim ki?
0: Ay. Ya Ardacığım, niye böyle yapıyorsun ya? Niye, niye, niye? Efendim, devam ediyoruz. Ay. Şimdi efendim, biliyorsunuz ki biz genellikle geçmişi özlüyoruz. Özlem gidermek için de bazen bazı şarkılarda kendimizi buluyoruz.
3: Okulun yolunda kantin çok önemli hayatımızda.
0: Şimdi benim en çok özlediğim 80'li yıllar, bir de 70'li yıllar. Onunla alakalı şimdi size çok böyle siyaset yapmak serbest değil. Ben biliyorsunuz sesli mesajları önceden dinleyemiyorum Raşit'cim. Keşke dinleyebilsem. Dinlesem zaten Arda'nın mesajını yayına vermezdim.
3: Valla kimse hasta falan da olmazdı. Ah o yıllar, ah o ses.
0: O yüzden de diyorum ki sesli mesajlarınızı atarken ne olursunuz beni düşünün. Herkesi düşünün. Biz burada güzel güzel kutluyoruz. Efendim bugün ne yapıyoruz? Bugün soru cevap oynuyoruz. Evet, Arda'ya katılmıyorum. Her yerde kutluyoruz demişsin Nedim. Ben bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Çünkü bir radyo programcısıyım ve şunu söyleyeyim. Ben çok coşkuluyum ya. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. 23 Nisanlarda, 19 Mayıslarda, Kurban Bayramlarında, Ramazan Bayramlarında, Anneler Günü'nde, Babalar Günü'nde. Bir tek Sevgililer Günü'nü kabul etmiyorum. Ona hayır diyorum. Ama Sevgililer Günü'nü de şundan kabul etmiyorum. Arka planı çok kötü. Tarihsel arka planı çok kötü. Bir de sevgililer ne demek ya? O güne karşıyım. O günü kabul etmiyorum. O yüzden de onun yerine 15 Mayıs sevgi gününü ortaya çıkardım. İnşallah bir gün dünyaya yayılacak. Biz hepimiz şunu biliyoruz ki ocu bucu şucu, şu takımı tutan o takımı tutan, şu partiyi tutan bu partiyi tutan, her neyse, ben mozaiği çok seven bir kadınım. Önemli olan bir potada buluşabiliyor muyuz? Bir kavşakta buluşabiliyor muyuz? Bir fikrin altında birlikte olmayı başarabiliyor muyuz? Bir bayrağa bakarken hepimiz coşku içinde olabiliyor muyuz? Valla benim için önemli olan o. Ben artık ülkeye, siyasete, ona, buna hiçbir şeye karışmak istemiyorum. Çünkü geçmiş dönemde gördüm. Yani konu siyaset olunca insanlar birbirlerine düşman oluyorlar. Ben düşmanlığa da çok sıcak bakmıyorum. Ben bunlara sıcak bakmıyorum. Beni de bulaştırmayın rica ediyorum. Programımı hiç bulaştırmayın. Zaten buna da müsaade etmem. Kahvaltıda. Ama dediğim gibi sesli mesajlarınızı gönderirken lütfen çok dikkatli olun. Bu konuda çok gerçekten keskin sınırlarım var. Hiçbir siyaseti, hiçbir takımı, hiçbir bilmem neyi, ocuyu, bucuyu, o mezhebi, bu mezhebi karıştırmayı sevmiyorum programlarıma. O yüzden de rica ediyorum beni düşünün. Beni sevin arkadaşlar. Beni sevin, çok sevin. Lütfen çok sevin. Evet Firdevs'cim, o güzel çiçeğini aldım. Şimdi Tamer'in soyadı. Tamer'in iki tane sayfası var. Biraz sonra paylaşacağım. Tamer'den izin almadan da günün sözünü sana kopyaladım, yapıştırdım. Ama Tamer bir şey söylemez. Tamer'e sorayım, hangisini etiketlemek istersen ona göre ben sana bilgi vereceğim. Bulaşıkta deterjan olmazdı. Eldiven asla kullanılmaz. Türk bayrağını her gördüğümde çok duygulandırır beni demiş sevgili Fatoş. Anlı tarihiyle ne mutlu Türk'üm diyene. Gerçekten de öyle, ne mutlu Türk'üm diyene. Evet efendim, Şenol'dan bir sesli mesajımız var. Vallahi şu anda korkuyorum artık. Gerçekten sesli mesaj. Şenol, yayına verebilir miyim? Bak siyaset falan varsa rica ediyorum lütfen yaz, vermeyeyim yayına. Ve benim modumu düşürmeyin arkadaşlar, rica ediyorum. 80'lerdi. Evet 80'ler yılına götüreceğim sizi. Bir dakika ya. Bir dakika. 80'li yıllarda. Şenol bir yazar mısın? Bu sesli mesajı yayına verebilir miyim? Ah keşke önceden dinleyebilsem bu sesli mesajları. Valla. Hadi şu şarkıyı bir dinleyelim ya. Hadi hadi. Bak kendinizi bulacaksınız.

Evet efendim, ah o 80'ler, o 80'ler. 80'li yıllarda kaç yaşındaydınız bilmiyorum ama Nedim'den bir fotoğraf gelmiş. Nedim neredesin ya? Kuzey Kutbu'nda falan mısın? Bir dakika. Çalışmaya devam Viyana FM'le. Bir dakika, sen niye başında kalpak var? Rusya'da falan mısın? Nedim neredesin?

0: varsa
1: devam ediyor.
2: Kalan varsa devam ediyorum.
3: Bu benim şarkımdı.
2: Sağ çalı tost yemeye giderdik arkadaşlarla ders arası. Sonra kantinde en sevdiğim peyniri çubuk kraker. O tost başkaydı. Gerçekten başkaydı. Çünkü salça başkaydı Ayşe'cim. Hakiki salçaydı onlar.
4: Siyah beyaz açtık gözlerimizi, dikkatli seçer.
2: Yani böyle ekmeğin üzerine annem hafta sonları ancak annemi evde görürdüm. Sokakta oynarken çağırdı. Salçalı ekmeğin hazır, hadi gel. Çok severdim salçalı ekmeği. Altına bir de sana yağ falan sürülürdü. Bir de o İspanyol paça giymeyen yoktur diyen sevgili Ispartalı Ayşe'ye diyorum ki ben hala İspanyol paça giyiyorum Ayşe'cim. O kadar yani. Bu arada Nedim Viyana'da soğuk hava deposunda çalışıyormuş. Allah yardımcın olsun valla.
4: Siyah beyaz açtı.
2: Ama Nedim şey olacak. Böyle o sıcak sıcaktan patladığımız günlerde mesela soğuk hava deposuna girdiğinde aa dünya varmış falan mı diyorsun?

0: yaşlanmıyoruz işte.
1: Yaşlanmıyoruz.
0: Aynen. Kız ablam, eskilere döndüm. O kadar duygulandım ki şu şarkılarda, inanamazsın. Aynen, aynen. Çok teşekkür ederim demişsin. Ben teşekkür ederim.

0: Tabii 60 yaşında kimler var bilmiyorum ama ben varım yani. Evet efendim, böyle sizi biraz gerilere götürerek zamanımıza geri getiriyorum. Aslında 1970'ler için de bir şarkı hazırlamıştım ama 1970'lere götürmeyeyim sizi. Birçoğunuz 1970'leri bilmiyorsunuz ama ben biliyorum. Ben 1960'ları da biliyorum. Vay arkadaş, ne çok şey biliyorum. Evet, yani neredeyse Osmanlı'ya kadar gidebilirim. Sonra Cumhuriyet tarihini size sayabilirim. Bütün siyasi tarihi sayabilirim. Olmuş bitmiş her şeyi, bütün ihtilalleri sayabilirim. Türkiye'de geçmişte neler olmuş, neler bitmiş hepsini size sayabilirim. Ama gerek yok. Saymaya gerek yok. Çünkü artık bu zamandayız ve bu zamanın insanlarıyız ve bu zamana da ayak uydurmak zorundayız. Geçmişi özlesek de, geçmişteki var olan tüm güzellikler keşke bugün de olsa desek de olmayacağını biliyoruz. Olmayacağını bile bile de çene yormanın çok da manası yok. Bugün de güzel şeyler var, bugün de güzel dostluklar var, güzel kıyafetler var, güzel ilişkiler var, ne bileyim güzel insanlar var. Bunlara sahip çıkmayı bilmek lazım. Kötüleri eleyip iyilerle yola devam etmek lazım. Pazara çıktığınız zaman... İşte 3 kilo domates alıyorsunuz, eve geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz bir kısmı çürük. Ne yapıyorsunuz? Bütün domatesleri çöpe mi atıyorsunuz? Hayır, çürükleri ayırıyorsunuz, sağlamlarla yola devam ediyorsunuz. Güzel salatalar yapıyorsunuz. Şenol, sana bir haberim var. Ya... Batuhan'la dün akşam konuşuyoruz. Bu akşam bir maç almışlar. O Batuhan'ı düşüren grupla. Bir şeyler düşünüyorlar. Allah'ım yarabbim, her şey kurallar dahilinde olacakmış. Kurallar dahilinde ittirecekler, kalktıracaklar herhalde. Yani sen buna sevinirsin diye düşünüyorum. Kanımız yerde kalmayacak. Evet, 70'leri dinlet demiş sevgili Ayten. Valla olabilir, niye olmasın? Valla ben biliyorum 70'i. Bence dinlet abla. Dinletirim. Dur, 70'leri de hazırladım da biraz çekindim. 70'lerden kimse... Bak 80'lerde mesela Nedim 1 yaşındaymış. Ama 88'leri falan hatırlarsın Nedim. Çocukluğuna dair ilk hatırladığın an hangi an? Onu kaç yaşındaydın mesela, ilk hatırladığın hatıranı? Soru cevap oynayacağız da bak, ilk soruyu da ben Nedim'e sormuş oldum. Aslında ilk soruyu siz bana soracaksınız. Ben o soruyu cevaplayacağım ya da paslayacağım. Sonra ben size soru soracağım. Sizin de pas deme hakkına sahipsiniz siz de. Sonrasında pas denirse birer soru daha ekliyoruz. Havamız hep aynı, o yüzden güzel. Vallahi Nedim, gerçekten. Soğuk hava deposunda çalışmak oldukça orijinal. Evet, Zuhal de yine yeniden aramıza katılmış. Çok sevindim. Bediacığım merhaba. Ablam merhaba. Ehlen ve sehlen. Hayırlı yayınlar, hayırlı günler, nasılsın? Özledim seni çok. Vallahi mı? Ben de seni özlüyorum. Bir yandan dinliyorum, bir yandan çalışıyorum. Gençlik bayramımız kutlu olsun. Geçen ne oldu biliyor musun? Yayını açtım, yayın meğerse geriden geliyormuş. Hatta şaşırdım, yayını kaçırmadım, yayın uzamış diye mesaj yazdım ama tık yok. Bir baktım yayın geriden geliyor. Ama ne güzel dinlemişsin işte. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir gün diliyorum demişsin. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ayşe'cim, söz sende. Ne diyorsun? Hadi bakayım konuş.
1: Ablacığım, ben 82'li olduğum için tam o yıllarda, o küçük çocuk yaşlarımdayım daha. En çok hatırladığım şuydu. Benim annem ve ablamların halı dokunduğunu biliyorum. Halı yetişecek, bir ay içinde satılacak. Ben o tezgahın arkasında çocuk aklımla evcilikte size oyun oynuyorum. İşte hayaller kuruyorum, işte bir şeyler yapıyorum. O sıcaklık, o zamanın üzerinde kaynayan çay, orada bir şey kestane, sonra akşama böyle hep oturmalar vardı, teyzemler, halamlar böyle şey yaparlardı. Dirgittiriz biz, budayı kaynatırlar böyle nohutlu.
0: Evet
1: Oydu.
0: biliyorum.
1: Yani
0: Biliyorum.
1: yediğimiz akşam mısır patlığı. Ya böyle hiç hazır bir şey yoktu ablam ya. Her şey çok
0: Evet.
1: doğaldı.
0: Her şey
1: Ama
0: çok
1: hiç
0: doğaldı.
1: unutmam o halı dokudukları yerde benim oynadığım o kadar çok hatıram var ki. Hatta senin evinde şey vardı bu. Ne deniyordu ona? Halı dokurken böyle vuruluyor ya.
0: Dirgit.
1: İsmini unuttum.
0: Dirgit. Tirgit.

0: Yusuf Hocam merhaba, merhaba, merhaba. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, niyetinizle geldiniz. Mesajlarda bir duraksamam oldu yoksa öyle mi geliyor? Çünkü mesaj okumuyorsun. Okuyorum, tüm mesajları okuyorum. Efendim bakın, bazı mesajları okumama hakkına sahibim bir programcı olarak. Yayına uygun mesajlar yazın. Uygun mesajlar istiyorum. Sesli mesajlarınızı da program formatımıza uygun gönderirseniz bir problem yok. İçinde siyaset geçen hiçbir mesajı okumuyorum. Bir kere bunu söyleyeyim. Ben burada okuyorum kendi kendime. Bir de bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına, yani ne yapacağız, ülkeyi mi kurtaracağız? Burada bu programda 2,5 saat konuşalım. Ülkeyi mi kurtaracağız? Ülkeyi kurtarmak için başka şeyler gerekiyor. Ya da ülkenin kurtarılmaya ihtiyacı var mı? Bu konuşulmalı ama hiç buralara girmiyorum. Atış serbest diye başlamış bu mesajın sahibi. Siyaset geçen, içinde siyaset geçen hiçbir mesajı okumuyorum arkadaşlar. Okumayacağım da. Nedim'e sormuştum. İlk çocukluk hatıran hangisi diye, bir abi vardı, ondan kaçardım, ısırarak severdi. Ne biçim sevmeymiş o öyle. İyi ki kaçıyormuşsun Nedim. Hiç sevmedim o abiyi. Evet efendim.
1: Özlemciğim, sesli mesajımı yayınlıyor musun, yayınlamıyor musun?
0: Yayınlamayacağım.
1: Bak, bekliyorum, işim gücüm var ha.
0: Hayır, yayınlamayacağım.
1: Kesin. Biliyorsun bizim kesin. Devletimiz bir tane balistik füze yaptı. Hı-hı. En ucuna da böyle Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını attı.
0: Ya Allah, arkadaşlar Allah. Yapmayın
1: sen
0: bunu bana
1: benim
0: ya.
1: Benim sesli mesajımı yayınlıyor musun, yayınlamıyor musun?
0: Yayınlamayacağım.
1: Ona göre söyle, işim gücüm var.
0: Net, çok net, yayınlamayacağım. İstersen beni hayatından çıkar, yayınlamayacağım. Bu kadar. Ya kızdırmayın beni arkadaşlar ya. Yusuf Hocam ne zaman geliyorsunuz Gölhisar'a? Valla ben böyle merakla bekliyorum. Hadi geliverin gari. Değerli yol arkadaşlarım, bugün soru cevap oynuyoruz ve soru cevap oyunu için de hemen şunu söyleyebilirim çok net bir şekilde. Bak kafamı karıştırdınız ya. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Niye kafamı karıştırıyorsunuz? Niye beni böyle karışık bir kafaya mahkum ediyorsunuz?

zihni otomatik olarak çalıştırıyor. İnsan bazen cevap vermese bile iyi bir soru zihinde saatlerce dolaşıyormuş. Efendim, bir insanın zekasını bazen cevabından değil, sorduğu sorudan anlıyormuşuz. Ve tarihte birçok bilim insanı şunu savunuyor. Doğru soru doğru cevaptan daha değerli. Bunu daha önce de defalarca söylemiş olmam lazım. Söyledim. Neden biliyor musunuz? Cevap mevcut bilgiyi gösteriyor ama soru bakış açısını gösteriyor. Einstein'a atfedilen çok bilinen bir yaklaşımı sizlerle buluşturmak istiyorum. Bir problemi çözmek için bir saatim olsa büyük kısmını doğru soruyu bulmaya ayırırdım. Yani bakın, Einstein ne kadar güzel söylemiş. Bir problemi çözmek için bir saatim olsa büyük kısmını doğru soruyu bulmaya ayırırdım. Efendim, hayat bazen yanlış cevaplardan değil, yanlış sorulardan dolayı karışıyor. Yanlış sorular da biraz hayatı karıştırıyor.

0: Evet, bakıyorum kahve saati. Allah, bugün ne kadar böyle uzatmışız her şeyi. Köyde tezek sobasının kenarında otururduk, huzurluyduk, mutluyduk, çocukluğumuz güzel geçti. Gerçekten de iyi ki de öyle geçti Nedim ya. Şimdiki çocuklar şanssız bence. Onların böyle anıları yok. Onların böyle güzel güzel anlatabileceği, belki de özleyebilecekleri bir geçmişleri bile olmayacak. O yüzden de şimdiki çocuklara için ben birazcık üzülüyorum. Ben de bekliyorum, gideceğiz Gölhisar'a diyen Ispartalı Ayşe'ye. Gideceğiz merak etme. Sen geldiğinde kesin burada olurlar, gideriz. Kahve saati için teşekkür ediyorum. İlk soru Tamer'den geldi, biraz sonra cevap vereceğim. Çok pis dersi kaynatmak istiyorum şu anda. Ve gülmüş. Sorduğu soruya bakar mısınız? Soruya bak. Yani pas diyeceğimi bile bile soruyor. Hangi siyasi partilisin? Ama cevap vereceğim bu. Bu soruya cevap vereceğim, biliyor musunuz? Yani Raşit'i şaşırtacağım. Ve bu soruya cevap vereceğim. Ama ne zaman? Az sonra. Şenol bana kızdı. Muhtemelen küstü. Vallahi gemileri de yaktı. Ay ay, ne gemiler yakılıyor Şenol'cum ya. Vallahi ne gemiler yakılıyor. Hayırlı çalışmalar demiş. Buradan anlayacağım, sana çok kızgınım, pis kızdım ve gidiyorum. Belki de kapattı radyoyu. Bilmiyorum. Kapatmama ihtimali de var yani. Ben bu ihtimalleri de seviyorum ayrıca. Gidiyorum kahvemi yapmaya. O zaman çok güzel bir çalışma. Önce Tamer ve Dünya'nın 8. harikası Günay'a. Sonrasında beni dinleyen tüm dostlarıma. Dinlemeyenlere de gelsin. Bana sinir olanlara da gelsin. Ay, gönlüm kabardı. Yani var ya, ne diyeceğimi bilemiyorum. Beni bu moda soktunuz ya. Alacağınız olsun.
1: Bir ömür kondu gözlerime gece.
0: Evet Tamer, inşallah seversin. İnşallah seversiniz hepiniz. Ben gidiyorum kahvemi alayım, geleyim. Of uleyin of diye diye kahvemi yapayım. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamer'in sorusuyla. Soru cevap oyunumuz başlamıştır. Sorularınızı bekliyorum. Ben de size soracağım. Bunu unutmayın. Bir dakika. Gitmeden Yusuf Hocam bir şey gönderdi. Selamun aleyküm bizim kız. Hayırlı yayınlar. Rabbim nasipse en kısa zamanda görüşürüz inşallah. Herkese bizden selamlar. Çıkın çıkın gelin, bekliyoruz demişsiniz. Ve çok güzel bir fotoğraf. Maşallah size hocam. Maşallah. Sübhanallah. Evet, gidiyorum kahvemi yapmaya.

Vallahi kahve yapmadım. İtiraf edeyim. Böyle bir çay, bitki çayı aldım. Biraz sakinlemek için, biraz rahatlamak için. Kafamı toplayabilmek için. Hemen ilk yudum alıyorum.

Uğurlu Mehmet. Güzel gözüm. Selam Özlem Hanım, iyi yayınlar, kolay gelsin. Bugün biraz geç kaldım, anca gelebildim, iş güç. Mehmetciğim tam zamanında geldim valla. Öncesi yok zaten, merak etme. Var var var. Ay ay, neredeyiz? Raşit. Bakayım başka kim? Tamer, beğendin mi şarkıyı? Çok güzeldi değil mi?

Yalnız. Mehmet abi mesaj gelmiş Hollanda'dan. Mehmetler karışmasın. Şu an spor salonunda adeta mahsur kaldım diyebilirim. Çünkü keyfek eder programı yüzünden çıkamıyorum. Neden diyeceksiniz? Neden?

Mehmet ya. Sizin 15 dakikanızı bile kaçırmak istemediğim için spordan çıkmıyorum. Ne yapayım? Kal orada. Mehmet, program bitene kadar spor yap. Oh, salon da çok güzel he. İnsan oradan çıkmaz yani. Ispartalı Ayşe demiş ki Mehmet çayı koya dursun ablam çıkacağım işten. Vallahi Mehmet spordan çıkamıyor ki çay koysun. Ayşe'cim yapacak bir şey yok.

Evet efendim Firdevs'cim. Ya okudum mesajını. Beni öyle çok sev ki herkesin aklı dursun. İnan bana yazdığı mesajla ilgili ben de saatlerce konuşabilirim. O background'a sahibim. Hatta karşılıklı kavga bile edebiliriz. Ama inan bana program için çok uygun bir konu değil. Bir gün karşı karşıya geldiğimizde seninle, inşallah geleceğiz. O zaman böyle bu konuyu derin derin karşılıklı konuşuruz. Evet efendim, şimdi şöyle bir devam ediyoruz. Neredesin Tamer? Tamer'cim, hah geldim. Aşka gülen, taze sürüp dolusun. Gözleri aşka gülen, taze sürüp dolusun. Şimdi Tamer'in sorusuna geçmeden önce size bir bilgi daha vermek istiyorum soru cevapla ilgili. İnsanlar kendilerine soru sorulduğunda karşı tarafı daha çok seviyorlarmış. Bunu unutmayın, tamam mı? Bak çok önemli. Gözleri ömre bedel. Evet, psikolojik araştırmalar şunu göstermiş. Psikoloji ilmiyle uğraşanlar oturmuşlar, kafa yormuşlar bu işe. İnsanlar kendilerine ilgiyle soru soran kişileri daha sıcak, daha güvenilir ve sempatik buluyorlarmış. Ama buradaki püf nokta şu. İlgiyle soru sorulan, yani laf olsun diye soru sorulan değil, ilgiyle soru sorulan. Çünkü ilgiyle soru sorulduğu zaman şunu hissediyor karşı taraf. Sen önemlisin. İşte o yüzden iyi soru soran insanlar genelde daha etkileyici oluyorlarmış. Benden söylemesi.

Ah ne güzel, ne güzel sizi sevmek. Ah ne güzel, ne güzel. Evet, şimdi soru cevap oyununda birazcık yol ve yön değiştirmek istedim. Bir değişiklik katmak istedim. Programdan önce de düşündüm nasıl bir değişiklik yapabiliriz. Aslında programın başı çok aksiyonlu başladı. Dolayısıyla daha başlangıç bölümünü bayağı uzun tuttuk. Olsun varsın, çok güzeldi bence. Bence kaçıranlar programın ilk bölümünü mutlaka dinlesinler diyorum. Şimdi önümüzdeki hafta itibariyle şöyle bir şey yapacağız soru cevap oynarken. Mesela soru sormak istediğiniz birisi varsa programı dinleyen, ona da soru sorabileceksiniz. Yani sadece bana sormaktan ziyade bana da sorabilirsiniz tabii. Ama atıyorum işte Günay, Tamer örneği. Tamer'in sorusu tam karşımda olduğu için onlara örnek veriyorum. Günay diyecek ki ben Tamer'e soru sormak istiyorum diyecek ve Tamer'e doğru bir soru fırlatacak. Tamer'in de pas deme hakkı olacak ve isterse soruya cevap verecek. Önümüzdeki hafta itibariyle böyle karşılıklı sorularla da programı birazcık hareketlendirmiş olacağız. Böyle bir değişiklik yapalım. Ben hep aynı olan şeylerden çok hoşlanmıyorum. Evdeki eşyaların yerini değiştirmek, ne bileyim hayatımda değişiklikler yapmak, hayatımda renk katmak, programlara renk katmak. Farkındaysanız her gün farklı farklı versiyonlar deniyorum. Dolayısıyla böyle daha güzel oluyor, daha hareketli oluyor. En azından canımız sıkılmıyor. Acaba ne olacak diye bekliyoruz. Evet efendim, şimdi Tamer'in sorusuna geçeceğim ama Erdat'la babamın Mehmet'e hitaben bir mesajı var. Onu hemen paylaşmak istiyorum araya mesaj girmeden. Mehmet, her gün senin program başlarken spora gitsin. Bir senede istediği gibi olur yani boğa gibi demiş. Yani fit olmaktan bahsediyorsun zannediyorum. Öyle zannediyorum. Ve iyi soran ve iyi dinleyenler iyidir, gerisi boş. İyi soran ve iyi dinleyenler kesinlikle. Ben Murat'a hep ilgiyle soru soruyorum ama cevap bile vermiyor. Niye acep? Erdatlı babam. Bak, ilgiyle sana Emine Sultan soru soruyormuş. Niye cevap vermiyorsun? Cevabı sende. Bu arada Esin aramıza katılmış. Esin'cim merhaba. Yürüdüğün yol çok güzel gerçekten. Aa, süper süper. Bu arada Şenol beni kara listeye almış olabilir. Esin, kendini buna hazırla, tamam mı? Eve gidiyormuş Esin. Çünkü evin yolunda. Bundan sonra Özlem Ayral'la bütün irtibatı kesiyorsun. Merhabalar ablacığım, nasılsın? Selam olsun dinleyen herkese. Güzel günleri, günler hepimizin olsun ve 19 Mayıs'ımız kutlu olsun. Olsun ya. Kahvemi yapıyor ve hemen geliyorum demişsin. Hadi bakalım, bekliyorum. Fotoğraflar çok güzel bu arada. Ben bugün çok geç kahve almadım. Bugün bitki çayı yaptım. Böyle birazcık dağıldım çünkü programın ilk bölümünde biraz kafam dağıldı. Toplanabilmek için kahve değil, böyle sakinleştirici bir sarı kantaron papatya karışık bir çay yaptım kendime. Şimdi gelelim Tamer'in sorusuna. Vallahi ilk defa okuyacağım, belki cevabı bir şarkı sonra vereceğim. Elinde kocaman bir torba var ve torbanın içinde istediğin her şey var ama altında delik var. O delikten bir şey düşecek. Neyin düşmesini ya da düşmemesini isterdin? Wow, ya ne güzel sorular soruyorsun Tamer. Çok ilgiyle soruyorsun. Seni seviyorum Tamer. Bir de aşk siyaseti serbest ama, değil mi abla? Aşk siyaseti serbest. Evet, yani siyasetin önünde aşk varsa evet serbest. Tamer'in sorusuna biraz sonra cevap vereceğim. Raşit zannediyorum namazı kılmaya gitti. Gelince bir yazsın. Yazdığı zaman onun sorusuna da cevap vereceğim. Şimdi biliyorsunuz bugün böyle bir nostaljik çalışmalar yapılmış. Çok da güzel yapmışlar ya. Programın ilk bölümünde onları buluşturdum size. Eminim hayal kurdunuz. 70'li yıllar çoğunuzun hayatında olmayan yıllar. Ama benim hayatımda var. İşte 70'li yıllarla ilgili de bir çalışma yapılmış. Vermeyecektim yayını ama Ayten dedi ki onu da dinlemek istiyoruz dedi. O zaman hadi dinleyelim.

0: Ah o 70'li yıllar. Of of şarkıya bak be güzel can ablam, çok teşekkür ederim demiş sevgili Ayten.
1: Ki ben gelmişim.
0: Aa, öyle çok güzel bir şarkı bu da. Bir dakika, bu şarkıya bir dur demek istiyorum müsaadenizle. Sevgili Mehmet Hollanda'dan bizi dinliyor, spor salonundan. O istemişti ve hepimize armağan etmişti. Ama önce Ayşe'ye gitsin o bu güzel çalışma. Ve neredeyiz? Şöyle hemen mesajlarınıza bakmak istiyorum. Erdatlı babam demiş ki, Emine'nin soruları benim başımın tacı olduğu için bana emir gibi geliyor. Onun için cevaplamaya gerek yok. Her şey okeydir. Yok artık. Hayır, öyle bir şey olmamalı. Bence sorulara doğru düzgün cevaplar vermelisiniz. Hatta Ayşe'den bir mesaj vardı. Emine ablam tek değil bu konuda. Hepsi duymuyor. Ya galiba siz sormayı mı bilmiyorsunuz acaba diye düşünüyorum. Bu arada Emine Sultan'dan kahvesinin fotoğrafı gelmiş. Ben daldım kahveyi yapmıştım, yarılamışım. Aşk bu deyip Bulut'un fotoğrafını da paylaşmış. Bulut çok tatlı, hemen bir yudum aldım çayımdan. Ve Gölcük Gölü'nden Eğirdir Gölü'ne uzandığı söylenen eski bir kapı olduğu anlatılıyor. Bu konu hakkında bilginiz var mı? Bu da bir soru. Biraz sonra bu soruya seve seve cevap vereceğim. Mehmet'ten gelmiş. Keyfe Keder programı pauze yapma şansınız yok mu? 3 saattir buradayım, artık çıkmam gerekiyor. Bir de programın bitmesine daha 1 saat var gibi görünüyor. Sanırım bugün bir haftalık spor yaptım. Ya...
1: Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin. Derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

Evet efendim, sevgili Deryacığım. Şöyle bir bakıyorum. Ben de seni çok öpüyorum. Radyon açık anladığım kadarıyla. Bedia ablam, soru, ben yayına katılamayınca beni özlüyor musun diye bir soru gelmiş. Burayı da böyle okunmadı olarak işaretleyeceğim. Çünkü bu soruya da döneceğim. Ve sevgili Bedia'ya da bir soru soracağım. Şimdi gelelim Tamer'in sorusuna. Şimdi Tamer'in sorusuna cevap vermek isteyenler verebilirler bu arada. Soru bana soruldu ama hepinizin sorusu. Bu soruya cevap vermek isteyenler versinler. Çünkü çok güzel bir soru. Elinde kocaman bir torba var. Torbanın içinde istediğin her şey var ama altında bir delik var. O delikten bir şey düşecek. Neyin düşmesini ya da düşmemesini isterdin? Yani torbadan bir şey düşecekse maddi olan düşsün derim. Yani bu benim fikrim tabii. Ama ne bileyim, sağlık, sevdiklerim, iç huzurum düşmesin isterim. Çünkü bazı kayıplar yerine konabilir ama bazı eksiklikler yerine konamaz. Ömür boyu sürer. Belki ne bileyim, hayaller düşebilir, bazı planlar değişebilir. Onları da düşündüm birazcık. Ama ne bileyim, karakterim, vicdanım, sevdiklerime olan bağım torbada kalmalı. Mutlaka kalmalı. Çünkü insan bazen her şeyi yeniden kurabiliyor. Ama bazı şeyleri kaybederse toparlaması çok zor. Özellikle mesela bir dostluğu kurabilmek, öyle hemen dost olmuyorsunuz. Yıllarınızı veriyorsunuz, zamanınızı veriyorsunuz. Ama kaybetmek çok kolaydır ve yerine koymak neredeyse imkansızdır. O yüzden de onlar kaybolsun istemem. Tek bir şey düşecekse eğer, zaman düşmesin isterim mesela. Yani düşmemesini istediğim şey zaman olur. Çünkü kaybolan eşya bulunur, para kazanılır, yollar değişebilir. Ama kaçırılan anların geri dönüşü maalesef yok. Her şeyim eksilsin ama beni ben yapan şey eksilmesin isterim. Bilmiyorum yeterli mi? Tamer, çok güzel bir soruydu bu arada gerçekten. Evet, şimdi Tamer'cim sorunu soruyorum. İzin günündesin, o gün izinlisin ve kendini böyle bağlık bahçelik bir yere attın. Ne bileyim, bisikletine bindin, oralara gittin. Ama herhangi bir iş yapmak için ya da toprakla uğraşmak için değil. Tamamen boşsun, yani hiçbir şey yapmayı düşünmüyorsun. Sonra ne bileyim, bir bank gördün. Bankın önünde kocaman bir göl var. Etraf yemyeşil. Çocuklar oynuyor, işte kadınlar konuşuyorlar. İhtiyar insanlar böyle yürüyorlar bastonlarıyla. Sen de banka oturdun. Evet, şu anda banktasın. Düşüncelerini paylaşır mısın? Ne düşünüyorsun şu anda? Hayal ettin, seni getirdim, o banka oturtturdum. Ne düşünüyorsun? Evet, Raşit'in radyosu açık mı? Raşit'cim, radyon açık mı? Açıksa lütfen yazar mısın? Eğer radyon açıksa sorduğun soruya cevap vereceğim ve sana soru soracağım. Açık değilse burayı geçiyorum. Raşit, orada mısın? Kapını tıklatıyorum şöyle. Bak, kapını tıklattım. Gelelim sevgili Mehmet'in sorusuna. Gölcük Gölü'nden Eğirdir Gölü'ne uzandığı söylenen eski bir kapı olduğu anlatılıyor. Şimdi efendim, sizlerden şey rica ediyorum. Bir kere birçoğunuz Gölcük Gölü'nü bilmiyorsunuz. Eğirdir Gölü'nü belki görenleriniz vardır. Lütfen şu an böyle işinize gücünüze bir ara verin. Google'dan ya da işte herhangi bir yerden bir Gölcük Gölü'ne bakın. Şöyle bir izleyin o manzarayı. Sonra bir de Eğirdir Gölü'ne bakın. Rica ediyorum, bir şey daha istiyorum hepinizden. Eğer yapabiliyorsanız harita üzerinde Gölcük Gölü'yle Isparta'ya çok yakın bir mesafede muazzam güzel. Bu hafta gitmeyi düşünüyorum. İnşallah videolarını paylaşacağım. Çok da güzel Milas diye bir mesire yerine sahip Gölcük Gölü'nün kenarı. İnanılmaz güzel bir manzarası var. Gölcük Gölü'yle Eğirdir Gölü'nü
Bir haritada bakın. Bu soruya cevap vereceğim. Gölcük Gölü'nden Eğirdir Gölü'ne uzandığı söylenen eski bir kapıyla alakalı söylentiler, evet, var. Doğru mu değil mi? Biraz sonra bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Ve sevgili Esin'den çok güzel bir fotoğraf geldi. Kahvesi, ay, birazcık taze. Afiyet olsun hepimize. Hadi ben de bitki çayımdan alıyorum. Bulutlar ne kadar güzel. Vallahi çok güzel Esin. Bulutlara daldım gittim. Evet, gelelim Bedia'nın sorusuna. Ben yayına katılmayınca beni özlüyor musun? Yani yayın genellikle, Bedia'cığım, çok dürüst bir cevap vereceğim. Bende hepinizin yeri ayrı ve hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum bir kere. Bunu söyleyeyim. Ama yayınlar o kadar hareketli geçiyor ki düzenli yayınlara katılanlar katılmadığı zaman merak ediyorum sadece. Acaba bir şey mi var? Acaba hayatında sekteye uğrayan bir durum mu var diye merak ediyorum. Onun dışında özlemek yayınlarda çok böyle yaygın, benim hayatımda yaygın olmuyor. Ama atıyorum böyle bir ay, iki ay yayında göremezsem tabii ki çok özlüyorum. Ama böyle ara ara gelip ara ara gittiğiniz zaman öyle özlemek aklıma gelen bir şey değil. Bunu dürüstçe cevap vereyim. Sadece merak ediyorum. Acaba şu anda Bedia ders mi çalışıyor, ne yapıyor? Bugün yok yayında. Erdatlı babam dün yoktu mesela. Ha dedim, yani terapi merkezinde çok güzel vakit geçiriyor. Radyoyu ne yapsın diye içimden geçirdim. Yani böyle şeyler içimden geçiyor. Ama hepinizin yeri kalbimde çok ayrı. Bu soruya da böylece cevap vermiş olayım. Ve sana sorunu soruyorum Bedia'cığım. Şu anda yoğun bir şekilde derslerine çalışıyorsun, sınavlara çalışıyorsun, sınavlara giriyorsun, çıkıyorsun. Kendini bu konuda başarılı görüyor musun? Bu birinci sorum. Bu soruma bağlı olarak bu sınavların sonucunda çok iyi neticelerle sınavlarını bitirdiğin zaman ne olacak, hayatında ne değişecek? Bunu merak ediyorum. Soruma cevap verirsen çok sevinirim. Emine Sultan demiş ki, Ayşe, yalnız olmadığıma sevindim. Vallahi hiç yalnız değilsin bu konuda Emine Sultan. Emin ol, hiç yalnız değilsin.

Evet, sevgili Taner sorduğum soruya cevap vermiş. Evet, evet. Demek ki seni doğru tanımlamışım. İzin gününde göl kenarındasın, bankta otururken ne düşünüyorsun? Cevap olarak tabii ki onu abla. Tamam, orayı biliyoruz, orayı geçiyoruz. Geçmiyoruz, orası önemli de onu zaten biliyoruz. İlham gelirse bir şeyler karalarım ama genelde çevreyi izlerim. İnsanların yüz ifadelerinden ne yaşadıklarını çözmeye çalışırım. Yani analiz yaparım. Bu çok belli, biliyor musun Tamer? Doğru tanımlamışım seni. Evet, Gölcük Gölü'yle. Eğirdir Gölü'ne baktınız mı haritada? Bir kere Gölcük Gölü ile Eğirdir Gölü arasındaki bu kapı ve tünel hikayesini ben ilk Isparta'ya geldiğimde birçok insandan duydum. Hatta şöyle söyleniyordu. İşte Gölcük'ten bir şey bıraktığımız zaman, işte bir parça bıraktığımız zaman bir süre sonra Eğirdir Gölü'nden çıkıyor falan diyorlardı. Efendim, bu bir şehir efsanesi. Bu mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Bununla ilgili bilimsel araştırmalar da yapılmış zamanında. Bir kere yükseklik farkı var iki göl arasında. Göllerden birisi hangisiydi bilmiyorum ama çok daha yüksekte. Gölcük Krater Gölü zaten. Krater Gölü birazcık daha yüksekte. Eğer böyle bir şey olsaydı Gölcük Gölü'nün bütün suyu Eğirdir'e boşalırdı diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bilim adamları araştırma yapmışlar. Gölcük Gölü ile Eğirdir Gölü arasında koskoca dağlar var. Davraz Dağı var bir kere. Bir de Davraz Dağı ile ilgili çok enteresan bir bilgiye ulaştım. Geçtiğimiz ay ulaştım, çok şaşırdım. Mesela yüzyıllar önce Davraz Dağı okyanusun içindeymiş. Yani okyanusmuş oralar, yani denizmiş. Yani enteresan enteresan şeyler. Şimdi bu Eğirdir Gölü ve Gölcük Gölü arasındaki gizli kapı, gizli tünelle alakalı biraz sonra aklımda kalanları tekrar paylaşacağım ama böyle bir bilgi, evet, konuşuluyor. Halk arasında konuşuluyor ama tamamen şehir efsanesi.

Şimdi efendim şöyle bilgileri bilimsel bir kaynaktan alalım. Biraz önce aktardığım bilgiler tamamen aklımda kalanlardı. Aklımda bir şey daha kaldı. Şimdi Krater Gölü Türkiye'de iki tane var diye biliyorum. Birisi Isparta Gölcük, birisi de Bitlis Nemrut. Hatta Van'a kadar gittiğimde Bitlis'e de gittim ama Nemrut'a çıkamadım çünkü mevsimi değilmiş. Mesela Nemrut'ta Krater Gölü. Krater Gölü'nün şöyle bir özelliği var, gerçekten enteresan. Sürekli kontrol altında tutuluyor çünkü her an tekrar aktif olma ihtimali var. Yani bir hareketlenme var. Mesela Gölcük Gölü'ne girmek yasaktır. Çok enteresan, çok sevdiğim bir genç kızımız, benim de yakın arkadaşlarımdan hayatını kaybetti Gölcük Gölü'nde. O yüzden de bende enteresan bir anısı vardır. Krater gölleri hakikaten çok şeydir, tehlikelidir ve sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Gölcük Gölü ile Eğirdir Gölü arasında, bilmiyorum haritada baktınız mı, kaput tünel bulunma ihtimali neredeyse yok denecek kadar az. Bu konuda ne arkeolojik bir bilgi var, ne jeolojik bir bilgi var. Yani bu konuyla ilgili bilimsel bir araştırma yok bir kere, her şeyden önce. Kendim buldum gül gibi sar. Şimdi bakın şöyle bir bilgiye ulaştım. Gölcük Gölü bir krater gölü ve deniz seviyesinden yüksekliği 1380 metre. Eğirdir Gölü ise bir tektonik karstik göl ve yüksekliği 917 metre. Doğru hatırlıyormuşum. Gölcük Gölü daha yüksek. Mesafe ve topografyaya baktığınız zaman iki göl arasında kuş uçuşu yaklaşık 30-35 kilometre mesafede ve aralarında devasa dağ kütleleri var. Evet, Davraz Dağı yakınları ve eğer iki göl arasında iddia edildiği gibi açık ve büyük bir yeraltı kapısı ya da kanalı olsaydı, yüksek seviyedeki, bak bu da aynen aklımda kalan, Gölcük Gölü'nün tüm suyu çoktan daha alçakta olan Eğirdir Gölü'ne doğru boşalmış olurdu. Şimdi peki bu efsanenin bu kadar kabul görmesinin ve tamamen uydurma hissettirmemesinin bilimsel bir nedeni var mı? Var. Isparta ve çevresinin karstik eriyebilen kayalardan oluşan yapısı. Bölgede düden adı verilen yeraltı yolları, su yolları, mağaralar ve obruklar çok yaygın. Bilmez yar derdimden bilmez. Şimdi özetle Gölcük ve Eğirdir göllerini birbirine bağlayan tarihi ya da fiziksel bir kapı yok. Bu anlatı bölgenin büyüleyici karstik coğrafyasının yerel halk hikayelerine ve sözlü kültüre yansımasıdır diye bir bilgiye ulaştım. Şu türkü hepimize gelsin mi? Vallahi gelsin mi ya? Çok severim bu türküyü. Ne zaman, dün mü evvelsi gün mü karşıma çıktı? Başka bir yorumcudan, daha doğrusu bir yapay zekadan karşıma çıktı ama Orhan Akalmaz'dan aldım sıraya. Hayatta bazen oturup da iki elimizin arasına kafamızı alıp şöyle bir düşünmemiz gerekiyor. Gerçekten birçok şeyi kendimiz ediyoruz ve bulduğumuz şeyler kendi ettiklerimizin sonuçları. Ama ne yazık ki insanoğlunun psikolojisi, bir başka yerde arıyoruz bazen çıkmazlarımızı, sonuca ulaşmayanları, çözümleyemediğimiz hallerimizi hep bir başka yerlerde ya da bir başka insanlarda arıyoruz. İşte bu türkü ne gündü bilmiyorum ama dün ya da evvelsi gün araçta karşıma çıktı. Dinlerken böyle bir düşündüm. Eskiden çok dinlerdim. Şimdi bugün sizlerle de paylaşmayı uygun buldum. Bir soru da Esin'den gelmiş. Arda'cığım, sessiz dinlemedeymişsin. Çok sevindim. O zaman Arda yazdığına göre kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Bir nokta koyar mısınız? +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Kimlerin radyosu açıksa bir nokta istiyorum sadece. Efendim bir görelim bakalım kimler hali hazırda dinliyor.

İnsanoğlu keşke gerçekten oturup şöyle arada bir de olsa kendini bir suçlasa, şöyle masaya bir yatırsa, şöyle parça pinçik etse, sonra da toparlansa. Vallahi Arda Cemini ya, yapay zeka ile ilgili zaten ne olur bilgilerle ilgili ciddi araştırmalar yapın. Yapay zekaya güvenmeyin. Ama Cemini biraz ChatGPT'den daha iyi ya. Birazcık daha, bir tık daha iyi. Evet, kimlerin radyosu açık? Harika şeyler. Ayten'in radyosu açık, canımsın sticker'ı geldi. Derya'nın radyosu açık, kalplerini aldım sol yanıma yasladım. Tamer'in radyosu açık, parmak arası terlikleri görüyorum yazlık. Yalçın Emine'nin radyosu açık. Canımsın, sen de canımsın. Burdurlu Mehmet'in radyosu açık, Cevat'ın radyosu açık. Sevgili Sadık bizlerle birlikte. Sevgili Kara'nın radyosu açık, el sallıyorum şu anda sana. Esin'in sorusuna döneceğim. Bir şey gelmişti Esin'den ama silmiş. Şöyle bir okunmadı diye işaretleyeyim. Gülcan'ın radyosu açık. Aa, çok güzel bir sticker geldi. Ve Mustafa Çatalkaya'nın radyosu açık. Sevgili Muzaffer'in radyosu açık. Sevgili Fatoş'un radyosu açık. Ayşe'nin radyosu, Ispartalı Ayşe'nin radyosu açık. Bir soruyla gelmiş, döneceğim. Bir de hepsinin radyosu açık. O kalpleri aldım sol yanıma yasladım. Derya'dan kahve fotoğrafı gelmiş. Hem de ne kadar zaman olmuş. Bitti mi kahven Derya? Hemen bir yudum alıyorum. Valla biraz geç kaldım sanki. Yok, yeni daha yeni gelmiş. Türkiye saatleriyle gibi görüyorum. Bir kahve içeyim dedim, geç kaldım ama ferah kahvelerimiz olsun sağlıkla huzurla. Ben de çok geç kaldım. Hadi bir yudum da benimle al. Mis. Ne kadar harika çiçekler onlar Esin'cim. Vallahi çok güzeller ya.

0: sevesi geliyor.
1: Evet, İhsan'ın radyosu açık.
0: O kadar işte.
1: İhsan merhaba.
0: Çağırıyorsun ki kendimi zor tutuyorum.
1: Acaba... Yusuf hocamın radyosu açık. Çok güzel bir laleyle gelmiş. Şöyle bir bakıyorum. Mehmetler karışmasın diye. Fırtına Mehmet diyebilirsin. Aa, çok iyi oldu. Hollanda'dan bizi dinleyen Mehmet'e bundan sonra Fırtına Mehmet diyorum. Mehmet, sorunu soracağım. Dur, hazır ol.
0: Hadi gel oradan.
1: Evet, başka kimlerin radyosu açık? Görebilir miyim? Harika şeyler.

0: Evet Mehmet, sorunu soruyorum.
1: Hadi gel oradan.
0: Sevdiğin bir kişiyi seç. İçlerinden birini seç. Sevdiklerini bir düşün. Birini seç. Seçtin mi? O sevdiğin, seçtiğin kişiden beklentilerin nelerdir? Listeler misin?

Evet, Esin şöyle bir soru sormuş. Hiç bulutlara bakıp benzetmeler yapar mısın? Şu an beynim yandı. Yorgunluk mu, hayal gücümü bilemiyorum ama bulutlar değişik şekiller alıyor. Ne gibi? Tam benlik bir soru.

0: Nova Süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla programımız devam ediyor.
4: Son ki üçte.
3: İnsanın ömrünü uzatır. Ya şimdi programın en başında da söylemiştim. Sponsorlarımız bu programların sizlere ulaşmasını sağlayan köprülerimiz. Hatta programın en başını kaçıranlar için bir kere daha söyleyeyim. Bir kere daha söyleyeceğim. Kaçırmayanlar ikinci kere dinlemiş olacaklar. Bu programları, tüm programları Viyana FM'i dinlerken herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Uygulamayı indiriyorsunuz, herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Vallahi çok güzel, keyifler yerinde. Ben de çok mutluyum. Ama dediğim gibi her şeyin bir bedeli var hayat yolculuğunda. Lütfen rica ediyorum, sponsorlarımızı destekleyin. Elinizi taşın altına koyun. Aa, bana çok uzak 22. Viyana demeyin. Çıkın yola gidin, bizden selam söyleyin. Ve sponsorlarımızı destekleyin. Rica ediyorum. Emir değil. Gerekirse emir de veririm. Gidin. Evet, gelelim Esin'in sorusuna. Özellikle bu şarkıyı aldım fona. Çünkü hakikaten bulutlar beni çok etkiliyor. Arabamın ismini de Miniko Bulut koydum zaten. Hatta bir seferinde araçla seyahat ederken yolda bulutlara takılmışım. Neredeyse yoldan çıkıyordum yani. Bulutlar o kadar beni etkiliyor. Yani Esin, bu konuda tek değilsin. Bulutlara bakarken özellikle uçak yolculuklarında mesela bulutların üzerinden uçuyorsunuz ya. Böyle uçağın kapısını açıp aşağı inip üzerinde yürüyesin falan geliyordu. Ama aşağıdan izlemek ve bulutların seninle konuştuğunu hissetmek ayrı bir şey. Mesela bulutları izlerken ben bulutların benimle konuştuğunu falan düşünüyorum. Gel buraya doğru gel falan dediklerini düşünüyorum. Bazen diyorum ki Özlem abi sakin ol ya. Ve onları izlerken zaman nasıl geçiyor bilmiyorum. Bazen sadece bulutları izleyerek geçen zamanlarım var. Yani Esin'cim, haklısın. Sonra mesela dikkatli izlemeye başladığınız zaman onlar hareket ediyorlar ve hareket ettikçe de şekil değiştiriyorlar. Bazen böyle bir insan silüeti falan oluyorlar. Böyle bana bakıyor, gülüyor gibi geliyor. Bazen böyle sinirli sinirli bakıyorlar sanki. Vallahi hala bakıyormuş. Hatta demiş ki mesajında sevgili Esin, uyuşturuyor sanki insanı. Acayip sakinleştiriyor. Evet, yollarda dikkat edin. Eğer şoför mahallindeyseniz, aracı siz kullanıyorsanız bulutlara çok bakmayın. Benden size tavsiye. Bulutlara uzun süre bakmak, hala kalkamadım yerimden demişsin, ben de olsam. Ve bir fotoğraf paylaşmış. Bak orada iki tane insan var, sanki dans ediyorlar. Bak şu iki kafa, görüyor musun? Yan yanalar, kol kola girmişler. Ya resmen. Ağzı açık köpek ne kadar net. Bak o da köpeğe benzetmiş. Ben insana benzetiyorum, o köpeğe benzetiyor yalnız. Vay arkadaş. Bir de aynen uçaktan bir fotoğraf paylaşmış Esin. Ya Esin, tek değilsin bu konuda. Evet, şimdi Mehmet'ten, Fırtına Mehmet'ten cevap geldi. Soruma cevap geldi. Ama şu şarkıyı bir dinleyelim. Çok az zamanımız kalmış.

Evet, sevdiklerinden birini seç ve beklentilerini listele demiştim. Hayatıma uyum sağlayabilen, birlikte kolay akabilen biri olmalı. Hesaplı harcamayı bilen, ekonomi konusunda bilinçli ve dengeli davranan biri. Ha, enteresan. Şehir gezilerini seven, tarihi yerleri keşfetmekten keyif alan, birlikte yolculuk yapmaktan hoşlanan biri. Uçmaktan, yeni yerler görmekten çekinmeyen, hayatı paylaşmayı seven biri. Tartışmayı büyütmeyen, önce dinleyen, sonra anlatan ve en sonunda sakin bir şekilde çözüm arayan biri. Yani sorunun değil, çözümün bir parçası. Gerginliği değil, huzuru seçen, gerektiğinde yürüyüşe çıkıp sakinleşebilen biri. Birlikte güzel yemekler yiyebileceğimiz, anı biriktirmeyi seven bir hayat arkadaşı. Benim arkamda duran, bana karşı değil benimle birlikte olan biri. Benim değer verdiğim eşyalara da aynı saygıyı gösterebilen biri. Kısacası, hayatı birlikte kolaylaştıran, zorlaştırmayan bir yol arkadaşı. Hala spor salonunda Fırtına Mehmet. Umarım verdiğim cevap bir sorun çıkarmaz. Hatta bugün eve biraz geç kalmış olabilirim. Çok güzel bir cevaptı ya. Çok güzel bir cevaptı da Mehmet. Yani üzgünüm, bir şey söyleyeceğim. Biraz dürüst bir cevap olacak. Bütün bu saydıklarını bir kişide toplamak biraz zor. Hatta imkansız.

Resmen Mehmet eve gelmemiş. Ispartalı Ayşe, bunun suçlusu benim. Sevgi hadi tut nereye kadar? Gözüm hiçbir şey ama hiçbir şey hiçbir şey görmez. Eğer duyguların renk olsaydı bugün hangi renkte hissederdin ve neden? Gözüm hiçbir şey ama hiçbir şey. Bugün üzerimde kırmızı bir mont var. Yani kırmızı da değil de nar çiçeği sanki. Birazcık da portakal rengine kayan bir şey. Bugün gerçekten sabahtan aslında başladı. Böyle bir sizde oluyor mu bilmiyorum. Hani güne başlarken şey hissediyorsunuz. Bugün bir olay olsa da böyle bir ortasında bulsam kendimi. Bugün öyle bir moddaydım ve buldum. O yüzden de böyle giydim, bu rengi giydim. Çünkü kırmızıya yakın renklerin bunu ifade ettiğine falan inanıyorum.

Ayşe'cim hemen cevap veriyorsun. Son 9 dakikamız. Bu hayatta hiçbir şekilde vazgeçemem dediğin neler var? En az 3 tane istiyorum. Fenerbahçe forması görüyorum. Ama çok güzelsiniz. Şerife'cim maşallah size. Öpüyorum ikinizi de. Merhaba ablam, hoş geldin. Balığım kermes hazırlığı olduğu için gelemedim. Nasılsın ablam? Kerim'le eve geçiyoruz. Seni kocaman öptük. Ben de önce Kerim'i öpüyorum. Sonra seni öpüyorum. Bu arada en sevdiğim fotoğraf. Ekranda ben varım. Viyana FM var. Hadi bakalım.

0: Evet Ayşe, soru, doğum soruya cevap verinceye kadar. Yıldızlar milyar milyar. Aa, bugün için teşekkür ederim. İki garip gece kuşuyuz. Kim der ki gece sonu gelmez hikayeler. Yarın yine aynı saatte wow dedirten bilgiler eşliğinde bilgi gününde görüşmek üzere. Viyana FM kavşağında yarın buluşalım, tamam mı? Akşamdan hazırlanın. Wow dedirten bilgileri istiyorum. Böyle sıradan bilgiler olmasın. Böyle hepimizin çok şaşıracağı bilgiler olsun. Arda sen Ankara'da değil miydin ya? İstanbul'a da selam gönderdim oysa, değil mi? Bak şimdi aklıma geldi. Ankara kalmış zaten. Ben anamlara gidiyorum. İstanbul'da hava sıcacık. Şimdiden nefesine yüreğine sağlık. Can ablam demiş Arda. Arda'cığım çok teşekkür ederim. Çok öpüyorum seni. Annenlere selam söyle. Anacağızına şöyle yanağına iki tane öpücük kondur. Bir tanesi de benim için olsun. Ha, sabah mı geldin? Vay. Kısa bir Ankara turu. Harcadın o körpecik o güzelim seneleri. Gel şu ağzı başını biraz eğdi. Fırtına Mehmet demiş ki neden Fırtına Mehmet diye sormadınız? Soracağım, dur bekle yarın. Geldi aklıma da çok basit bir soru gibi geldi. Merak da ettim aslında. Şimdi cevap verme ama lütfen. Yarın yarın. Kafesinden ebediyen kaçıracaksın. Ayşe'cim ne diyorsun?
1: Ablacığım, bu hayatta 3 tane vazgeçmeyeceğim bir şey vardır. Geçemem. Çay, çekirdek çıtlatmak ve diğeri sakız çiğnemek.
0: Çay, çekirdek, sakız. Ay çok güldüm. Vazgeçemediklerine bakar mısınız? Çay, çekirdek ve sakız. Bir parmak balı çalıp ağzıma sana müptela ettin beni. O gün bugün hiç... 40 bin yıl yaşasam aklıma gelmez. Tadı damağımda kalalı düşünün adını sayıklıyorum geceleri. Hiç acıman insafın yok. Ya ben öpemiyorum. Bizde öyle aile yapısı hiç olmadı, mıçmış sevmiyor. Ya Arda'cığım benim için yapacaksın, Allah Allah, bir tane öf benim için ya, benim için. Evet efendim, yarın yine bu güzel kavşakta, Viyana FM kavşağında buluşalım. Hoşçakal ablacığım, yarına görüşmek üzere demiş sevgili Esin. İnşallah göreceğiz. Kavgalı dövüşlü başlamayız inşallah. Şenol'a selamlarımı, sevgilerimi ilet. Esincim. Valla Isparta Ayşe. Okuyayım mı onu? Aklımdan geçmedi değil. Tamam, öpme Arda. Öpme. Öpme. Ay.

0: Efendim 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket ve ulusal yerli içeceğimiz Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Programımıza destek oldukları için. Hepiniz sevgiyle kalın. Güzel bir akşam, güzel bir sabah diliyorum.
1: Bu çileye son ver, kurtar bizi. Bekle bekle, nereye kadar vallahi.
0: Esin, konuyu bilmene gerek yok ya. Hiç arama, arama. Arama, hayır. Hiç arama. Bakalım sana ne anlatacak Esin. Çok merak ediyorum. Hiçbir şey deme.
1: Sevme kararını ver bir an önce. Yoksa bu kuşu gönül kafesinden ebedi.
0: Kuzdu bana, kuzdu, küstü.
1: Bekle bekle, nereye kadar vallahi
0: uzandım. Efendim hepiniz çok güzeldiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yarın görüşelim, tamam mı? Beni bekliyor olun yarın. Bu durakta. Viyana FM durağında. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral.
1: Bekle bekle, nereye kadar.
0: Şerife, ben de seni öpüyorum. Ama önce Kerim'i öpüyorum. Hepinize en güvendiğim makama Allah'a emanet ediyorum efendim. Yes.

Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Dijital kimlikle seyahat dönemi başlıyor. Avusturya'nın dijital kimlik sistemi ID Avusturya, AB'nin ortak dijital cüzdan sistemiyle entegre oluyor. Yeni uygulamayla birlikte AB vatandaşları 2026 sonuna kadar pasaport veya fiziksel kimlik taşımadan dijital kimlikleriyle seyahat edebilecek. Kimlik kartı ve ehliyet gibi belgeler artık akıllı telefon üzerinden güvenli şekilde kullanılabilecek. Sistem sayesinde havaalanı, otel ve resmi işlemlerde daha hızlı doğrulama hedeflenirken veri güvenliği çalışmalarının da sürdüğü belirtildi. Araç muayene sistemi değişiyor. Avusturya'da 1 Ekim 2026'dan itibaren araç muayene sistemi yenileniyor. Yeni araçlar ilk muayeneye artık 3 yıl yerine 4 yıl sonra girecek. Daha sonra her 2 yılda bir muayene yapılacak. Araç 10 yaşını geçince ise yıllık muayene zorunlu olacak. Yeni düzenleme ile birlikte mevcut artı 4 aylık gecikme toleransı kaldırılıyor. Bunun yerine sürücüler muayeneyi daha erken yaptırabilecek. Örneğin muayene tarihi Ekim olan bir araç Haziran ayında kontrol ettirebilecek ve sonraki tarih yine Ekim olarak kalacak. Eurovision finali öncesi İsrail protestosu. Viyana'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışması finali öncesinde yaklaşık 5000 kişi İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etmek için gösteri düzenledi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler Rusya'nın yarışmadan men edilip İsrail'e izin verilmesini çifte standart olarak eleştirdi. Gazze'de yaşananlara dikkat çekilen protesto yoğun güvenlik önlemleri altında olaysız sona erdi. Türkiye-Avusturya İş Gücü Anlaşması 62 yaşında. Türkiye ile Avusturya sahasında 15 Mayıs 1964'te imzalanan İş Gücü Anlaşması'nın üzerinden 62 yıl geçti. Tarihi anlaşma iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin önemli dönüm noktalarından biri olarak görülüyor. Bugün Avusturya'da yaşayan 350 binden fazla Türk toplumunun temelini oluşturan anlaşma iki ülke arasında güçlü bir dostluk köprüsü olarak değerlendiriliyor. Kredi kartı ücretleri geri alınabilecek. Avusturya Yüksek Mahkemesi, bankalar ve kredi kartı şirketlerinin müşterilerden aldığı bazı ücretleri hukuka aykırı bularak iptal etti. Kararla birlikte Avusturya'daki çok sayıda banka ve kredi kartı müşterisi haksız yere kesilen bu ücretleri geriye dönük olarak geri alma hakkı kazandı. Kapıkule'de gurbetçiye 4.300 euro ceza. Yurt dışında yaşayan bir gurbetçi Kapıkule sınır kapısında yaklaşık 227 bin TL yani 4.300 euro trafik cezası ödedi. Edinilen bilgilere göre sürücü 100 km hız sınırı bulunan yolda 210 km hızla araç kullandı. Cezanın hız ihlali ve HGS borçlarından kaynaklandığı belirtildi. Viyana'da hafta sonu vandalizmi. Viyana'nın 10. bölgesinde hafta sonu park halindeki 8 aracın camları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Çiftlik küle döndü. Aşağı Avusturya eyaletinin Wilhelmsburg kasabasında bulunan çiftlikte büyük bir yangın çıktı. Yüzden fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangında tarım araçları ve ekipmanlar kullanılamaz hale gelirken can kaybı ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Kadını korumak isterken ağır yaralandı. Viyana'daki bir restoranda bir kadının tacize uğradığını gören vatandaş müdahale etmek isterken saldırıya uğradı. 29 yaşındaki şüphelinin cam kırığıyla saldırdığı olayda toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Araçtan savrulan kişi hayatını kaybetti. Traiskirchen yakınlarındaki A2 Süd otobanında gece saatlerinde meydana gelen ağır trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki araçtan yola savrulan kişiyi arkadan gelen araçlar çarptı. Talihsiz kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Tünel girişinde feci kaza. Kerten eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 46 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Festungsberg tüneli girişinde kontrolden çıkan araç beton duvara çarpıp takla attı. Ağır yaralanan sürücü olay yerindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 168 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Avusturya'da Mart ve Nisan ayları 1858'den bu yana kaydedilen en kurak dönem oldu. Meteoroloji verilerine göre ülke genelindeki yağış miktarı normalin 1/3 oranında azaldı. Uzmanlar kısa süre önce yağışların yeraltı sularını yeterince beslemediğini belirtirken, tarımda, tahıl, pancar ve yem üretiminde ciddi kayıplar yaşandığı açıklandı.
Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 8 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 20 derece olacağı tahmin ediliyor. Süper Lig'de perde kapandı. Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu hafta sonu oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Galatasaray 77 puanla üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğuna ulaştı. Fenerbahçe 74 puanla 2. Trabzonspor 69 puanla 3. sırada yer aldı. Beşiktaş sezonu 4. sırada tamamlarken Kayserispor, Fatih Karagümrük ve Antalyaspor takımları küme düştü. Bundesliga'da şampiyon LASK. Ligin son hafta karşılaşmasında Avusturya Wien takımını 3-0 mağlup eden LASK Linz, Avusturya Bundesliga'da 61 yıl sonra şampiyon oldu. Siyah-beyazlı ekip böylece 1965'ten sonra ilk kez lig şampiyonluğu yaşadı. LASK sezonu hem lig şampiyonu hem de Avusturya Kupası zaferiyle tamamladı. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM haber. Sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette.

0: Naughty First Can.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Güzel bir salı akşamında Viyana FM'de Akif Özcan yayın.

0541 919 79 79 mesaj ve isteklerinizle programa dahil olmak. Haydi bakalım, şöyle Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla başlatmış olduk programı. Güzel bir çalışma, tantaşçı bağlanma problemi kulaklarınızda oldu. Aysel Yakupoğlu ile devam edeceğiz. Sevemem Artık isimli şarkısının remix versiyonu kulaklarınızda olsun. Çalışanlara kolaylık, esnaflara bol kazançlar, evdekilere selamlar, iyi istirahatler diliyorum. Yoldakilere de iyi yolculuklar, hepimize de iyi eğlenceler, iyi bayramlar. Akif Özcan.

Viyana FM. Aman da aman, yine çok güzel bir şarkıydı. Aysel Yakupoğlu'ndan dinledik efendim. Viyana FM'de Akif Özcan başladı, devam ediyor. Herkese bir kez daha iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Güzel mesajlarınızı bekliyoruz. +43 660 130 19 79'dan. Ayrıca tabii ki Instagram Viyana FM ve Akif Özcan sayfalarından da bekleniyorsunuz efendim. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız bir kez daha kutlu olsun. Mega Gastro ve Pindirings'le Akif Özcan devam ediyor.

Ve iki tas çorba Mustafa Sandal saygı bir. O muhteşem gecede okumuş olduğu bir çalışmaydı. Sonrasında Mustafa Sandal işte Mela mı demiş, o da Mela demiş benim ismim falan. Böyle bir enteresan bir tartışma olmuştu sosyal medyada. Ayşe Hanım bizimle Hollanda'ya selamlar. İyi akşamlar Akif Müdür, Hollanda'dan çok sevgiler. Şarkıyı bir düşüneyim diyor. Eşim Mehmet ve kızım Nisanur'la dinliyoruz çay eşliğinde. Afiyetler olsun, harikasınız. Eşinize ve kızınıza da kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderelim. Bir ömür mutluluklar diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hollanda'ya sevgiler Ayşe Hanım'a, eşi Mehmet Bey'e, kızı sevgili Nisanur'a armağanımız olsun çalacağımız tüm güzel şarkılar. Viyana FM'de Akif Özcan'lasınız. İyi akşamlar.

Aman da aman geldik, buradayız efendim. Böyle birkaç bir şeyler atıştırdım, hemen geldim. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar. Merhaba müdürüm, hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar. Akşam yürüyüşündeyim. Şu manzarayı sizinle de paylaşmak istedim. Doğadan selamlar, mutlu huzurlu bir akşam diliyorum sana ve dinleyen herkese demiş. Oy maşallah. O zaman sana sevgilerimizi gönderiyoruz. Akşam yürüyüşünde sana eşlik edecek güzel de bir şarkı çalmış olalım şöyle. Aysel Yakupoğlu'ndan Gözüme Baka Baka, sevgili Bedia içinde gelsin. Hayırlı akşamlar diliyoruz sana, her şey gönlünce olsun. Şarkıyı buldum tabii ki mümkünse demiş Uğurcan Zeyno. Mermiler seksin, alemde teksin müdür diyor. Çok teşekkür ediyorum. Bir bakalım, inşallah çalalım.

Ayşe Hanım'a, eşi Mehmet Bey'e ve kızı Nisa Nur'a az sonra Uğurcan ve Zeyno düeti Mermiler Seksin Alemde Teksin'i göndereceğiz. Armağan olarak Findrinks ve Mega Gastro katkılarıyla sizlerleyiz. Emin Erdatlı da geldi. Merhaba, iyi akşamlar. Akif Bey, geçmiş doğum gününüz kutlu mutlu olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sevgiler Erdatlı ailesine. Murat ve Emine çiftine de selamlar, iyi akşamlar dileklerimizle. Bütün güzel şarkıları armağan olarak gönderiyoruz.

Bahadır Tatlıöz ve Aldırma, Viyana FM'de Akif Özcan'la ile hepinize bir kez daha mutlu akşamlar diliyorum. Müdürüm iyi akşamlar. Değerli eşim ve Avusturya'ya misafir olarak gelen Veysel Arıhan ve değerli eşi Gupses Arıhan'la seni dinliyoruz. Salzburg'u gezdik, Viyana'ya geri dönüyoruz. Senden güzel bir şarkı istiyoruz, iyi yayınlar demiş. Yusuf Atik çok teşekkür ediyorum. Değerli eşinize selamlar gönderelim ve misafirleriniz Veysel ve Gupses çiftine, Arıhan ailesine de selamlar gönderelim. Bütün güzel şarkılar sizlere gelsin, iyi gezmeler, iyi akşamlar. Onur Ünlü kolay gelsin güzel yayınlar diyor. Çok teşekkür ediyorum Onur Ünlü'ye de. Nesrin Hanım iyi akşamlar Akif Bey. Oğlum Kadir'in de bugün doğum günü. Oğlum için de bir şarkı çalarsanız sevinirim. Keyifli yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Nesrin Hanım'a ve oğlu Kadir'in de doğum günü kutluyoruz. Hemen hemen aynı böyle günler. Benim de 17 Mayıs. Sizin de oğlunuzun bugün 19 Mayıs. Doğum günü aynı zamanda. Bugün bayramımız Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Başta sevgili oğlunuzun doğum gününü de kutlamış olalım ve bir kez daha hepinize iyi bayramlar dileklerimi ilettikten sonra da Sıla Şahin ve Samet kardeşlerle programı devam ettirelim. Düştüm bir anda, şimdi Viyana FM'de Akif Özcan'la sizinle buluşacak. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp hattımızdan güzel mesaj ve isteklerinizle sizleri bekliyoruz.

Harika şarkılarla Viyana FM'de ilerleyişimi sürüyor sevgili dinleyiciler. Düştüm bir anda Sıla Şahin, Samet kardeşlerden geldi. Herkese mutlu akşamlar. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla yayındayız. Instagram'da da Viyana FM ve Akif Özcan'ı takip etmeye devam ediniz. Hepinize ilginiz ve sevginiz için de çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Aman da aman, yine güzel bir şarkı geliyor. Bengü ve Ümit Sayın düeti Ya Sen Gidip de radyolarınızda olacak. ViyanaFM.com radyomuzun web sitesi, ayrıca mobil uygulamamızı App Store ve Google Play'den sizler de indirip radyomuzu kesintisiz dinleyebilirsiniz.

Artık Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Nedim Soylu iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Oh maşallah, elinde de Pindrinks var sponsorumuz. Afiyetler olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Güzel şarkıları size de armağan olarak göndermiş olalım. Selamlar, hayırlı akşamlar, güzel yayınlar. Akif Bey Almanya'dan sevgiler, saygılar diyor Gül Hanım göndermiş, Gül Kurdoğlu. Sıradaki şarkıyı canım anneme armağan olarak gönderiyorum. Teşekkür ediyorum, sevgiler demiş. O zaman Gül Kurdoğlu'na ve ondan da kıymetli annesine bu güzel eserimiz armağan olarak gelsin. Ellerinden öperiz annemizin. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı bugün. Bir kez daha hepimize kutlu olsun. Nice güzel bayramlarda buluşalım inşallah. Önümüzde Kurban Bayramı, milli bayramlarımız, dini bayramlarımız böyle devam ediyoruz. Hep bayram tadında olsun inşallah. Ay yoruldum bugün demiş sevgili Bediye. Yürüyüşler, çalışmalar. Allah kolaylık versin. Sevgiler. Bu güzel şarkımıza devam.

Artı 43 660 130 19 79 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ile devam. Ercan Bey de bizlerle. 20. Viyana'ya da selam. Güzel şarkımız size de gelsin.

olmayacak. İrem Derici ve en yenisi Kim Özleyecek radyonuzda olduğu Nedim Soylu güzel bir manzara göndermiş bize. Çok teşekkür ediyoruz, sevgiler, yoldayız herhalde, iyi yolculuklar. Rıza Bey, iyi akşamlar İstanbul'dan, ben de sizlerleyim. Yakarım İstanbul'u Gülden ve Ceren Sagu'dan çalar mısınız demiş. İstanbul'da dinliyor, yakacakmış İstanbul'u. Aman yakma abi. Yani böyle olduğun yerde böyle minik bir ateş falan olabilir yani. Kimseye zararı olmasın, olur mu? Teşekkürler, sevgiler. Hadi devam.

0: Naughty First Jam. Viyana FM'desiniz. Pin Rings ve Mega Gastro katkılarıyla güzel bir salı akşamında ilerliyoruz. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz programa. Erdal Bey iyi akşamlar, iyi yayınlar Akif Bey demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hasan Çil ve Hande Plak'tan Sevda Dediğin Şey. Çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar diyerek mesajı noktalamış. Çok teşekkür ediyorum. Aldım listeyi, hemen gönderiyorum. Yok Öyle Bir Dünya Derya Bedavacı'dan çalar mısınız diyor. Suna Hanım gönderiyor. Çok teşekkürler. Buradan Graz'a da selamlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilekleriyle. Çok sağ olun. Ben de sizlere güzel bir akşam diliyorum, iyi ki varsınız. Şengül Hanım, selam Akif Bey, güzel bir gece diliyorum, saygılar, sevgiler diyor. Çok teşekkür ediyorum ben de size.
1: Akif Özcan. Akif.

0: Latif Özcan.
1: Yine çok güzel bir şarkıyla biraz duygulandık. Melek Mosso kulaklarınızda oldu. Birimiz ayakta kalmalıydı dedi. Şimdi Bekar Gezelim şarkısı Murat Yeter düzenlemesi Serkan Kaya'nın o güzel yorumuyla şöyle biraz ritmi yükseltelim. Bir eğlenelim şöyle biraz. Bir silkelenelim olur mu? İnişli çıkışlı güzel bir akşam yaşamaya devam ediyoruz. Hepinize sevgiler, selamlar. Artı 43 660 130 1979'dan siz de istek ve mesajlarınızla bize ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar ve iyi bayramlar diliyoruz.

Murat Yeter düzenlemesi Rubata yorumuyla iki keklik kulaklarınızda oldu. Hepinize bir kez daha mutlu akşamlar. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Son bölümde güzel mesaj ve istekleri bekliyoruz tabii. Yıldız Hanım bizimle. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Güzel akşamlar diliyorum size de. Sağ olun, var olun. İrem Hanım, iyi akşamlar, buradayız. Salzburg'dan sevgiler. Kader kurbanıyım çalar mısınız demiş Kibariye ve Gökhan Namlı düeti. Of, fena bir eserdir. Gönlümden de geçen şarkılardan bir tanesiydi. Ama siz benden önce davrandınız. Aldığım listeye birazdan göndereceğim. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp hattımızdan sizleri de bekliyoruz. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla 19 Mayıs'ta Akif Özcan özel canlı yayına devam ediyoruz. Bir kez daha hepimize iyi bayramlar.

0: Akif Özcan. Akif Özcan.
1: Yine güzel bir çalışmaydı efendim. Hep beraber dinledik. Tüm Azeri dostlarımıza da özellikle çaldık. Fariz İlyas'tan geldi. Şimdi Siyan ve Müsait Bir Yerde isimli şarkısıyla devam edelim. Ardından yavaş yavaş veda edeceğiz. Kekliği bayağıdır dinlemiyordum. Özlemişim demiş sevgili Vedia. Onu da göndermiş olduk. Beğendiğinize sevindik. Yavaş yavaş sonlara doğru yanaşıyoruz. Halil Bey de bizlerleymiş. 11. Viyana'ya selamlar. Güzel şarkımız size de gelsin.

0: Aman da aman. Geldik efendim vedaya. Hepinize dinlediğiniz, katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Tekrar 19 Mayıs Atatürk'e Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu mutlu olsun. Yarın akşam yeniden görüşene dek değerli sponsorlarım Pindirings'e ve Mega Gastro'ya da çok çok teşekkür ediyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizleri seviyorum. Seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın. Hoşça kalın.
1: Akif Özcan.

0: Hati Fersian. Hati Fersian. Beyond FM. Beyond FM. Beyond FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pink Drinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Viyana Belediyesi'nin 2025 yılı bütçe açığı 2,84 milyar euroya yükseldi. Böylece açık 2024 yılındaki 1,77 milyar euroluk seviyeyi geride bıraktı. Kentin toplam borcu ise 14,37 milyar euroya ulaştı. Şehir yönetimi, ekonomik durgunluk, yüksek enflasyon ve Ukrayna Savaşı'nın etkilerinin bütçeyi olumsuz etkilediğini savunurken, muhalefet ise SPÖ-NEOS koalisyonunu mali başarısızlık ve artan borç yükü nedeniyle sert sözlerle eleştirdi. 168 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Avusturya'da Mart ve Nisan ayları 1858'den bu yana kaydedilen en kurak dönem oldu. Meteoroloji verilerine göre ülke genelindeki yağış miktarı normalin 3'te 1 oranında azaldı. Uzmanlar kısa süre önce yağışların yeraltı sularını yeterince beslemediğini belirtirken, tarımda tahıl, pancar ve yem üretiminde ciddi kayıplar yaşandığı açıklandı. Havalimanında 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Viyana Uluslararası Havalimanı'nda yapılan gümrük kontrolleri sırasında bir yolcunun valizinde yaklaşık 17 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Bagaj kontrolleri sırasında güvenlik ekipleri tarafından fark edilen uyuşturucuya el konulurken olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu bagajın Bangkok'tan geldiği ve son varış noktasının Larnaka olduğu öğrenildi. Araç muayene sistemi değişiyor. Avusturya'da 1 Ekim 2026'dan itibaren araç muayene sistemi yenileniyor. Yeni araçlar ilk muayeneye artık 3 yıl yerine 4 yıl sonra girecek. Daha sonra her 2 yılda bir muayene yapılacak. Araç 10 yaşını geçince ise yıllık muayene zorunlu olacak. Yeni düzenleme ile birlikte mevcut artı 4 aylık gecikme toleransı kaldırılıyor. Bunun yerine sürücüler muayeneyi daha erken yaptırabilecek. Örneğin muayene tarihi Ekim olan bir araç Haziran ayında kontrol ettirebilecek ve sonraki tarih yine Ekim olarak kalacak. Avusturya'da doğum oranları rekor düşüşte. Avusturya'da doğum oranları tarihi seviyede geriledi. Avusturya Bilimler Akademisi'nin yayımladığı analize göre 2025 yılında ülkede yaklaşık 75.700 çocuk dünyaya geldi. Kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı 1,29'a inerek şimdiye kadarki en düşük seviyeye ulaştı. Uzmanlar ekonomik zorluklar, artan yaşam maliyetleri ve değişen yaşam tarzlarının gençlerin çocuk sahibi olma kararını etkilediğini belirtiyor. Kredi kartı ücretleri geri alınabilecek. Avusturya Yüksek Mahkemesi, bankalar ve kredi kartı şirketlerinin müşterilerden aldığı bazı ücretleri hukuka aykırı bularak iptal etti. Kararla birlikte Avusturya'daki çok sayıda banka ve kredi kartı müşterisi haksız yere kesilen bu ücretleri geriye dönük olarak geri alma hakkı kazandı. Üzerine kaynar su dökülen bebek ağır yaralandı. Avusturya'nın Kärnten eyaletinde 1 yaşındaki bir çocuk üzerine kaynar su dökülmesi sonucu ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre 10 yaşındaki ağabeyin mutfakta bıraktığı sıcak su dolu kap emekleyerek mutfağa gelen küçük çocuğun üzerine devrildi. Ağır şekilde yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Dijital kimlikle seyahat dönemi başlıyor. Avusturya'nın dijital kimlik sistemi ID Avusturya, AB'nin ortak dijital cüzdan sistemiyle entegre oluyor. Yeni uygulamayla birlikte AB vatandaşları 2026 sonuna kadar pasaport veya fiziksel kimlik taşımadan dijital kimlikleriyle seyahat edebilecek. Kimlik kartı ve ehliyet gibi belgeler artık akıllı telefon üzerinden güvenli şekilde kullanılabilecek. Sistem sayesinde havaalanı, otel ve resmi işlemlerde daha hızlı doğrulama hedeflenirken veri güvenliği çalışmalarının da sürdüğü belirtildi. Viyana'da iki çocuk yangından kurtarıldı. Viyana'nın 16. bölgesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuk ağır yaralı olarak kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yoğun duman ve alevlerin arasına girerek çocukları daireden çıkardı. Sağlık ekipleri kalbi duran iki çocuğu olay yerinde müdahaleyle yeniden hayata döndürdü. Çocukların hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı. Olayda ayrıca 14 yaşındaki bir kız çocuğunun da ağır şok geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 8 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 20 derece olacağı tahmin ediliyor. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pink Drinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
1: Beyond FM. Gurbette.
2: Eskide kaçmak haram. Gitmek istesem buradan. Cebimde yok bilet param. Gözleri nemleniyor. Bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine. Yani.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşkın Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşkın Meçhul. Aşkın Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.13 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43-660-130-1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster hızlı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım.

Tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra güzel bir çalışmayla programın startını vermek istiyorum ve bu güzel eseri her zaman olduğu gibi gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan etmek istiyorum. Aysel Yakuboğlu bizlerle birlikte olacak. Gidiyor eyvah diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışmayla programın startını verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ettik. Ve hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum bu akşam için sizlere. Beklemek pasif bir eylem midir yoksa görünmeyen bir mücadele mi, neden diye sorduk. Beklemek pasif bir eylem midir yoksa görünmeyen bir mücadele mi, neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladı ama onlara geçmeden önce güzel bir çalışmayla devam etmek istiyorum. Fundi bizlerle birlikte olacak. Güneş üşür gidersen diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Biraz müzik dinlettik, şimdi bol bol muhabbet zamanı. Hemen şöyle mesajlara dönmek istiyorum. Sevgili Zuhal ablamız bizlere ulaşmış. Hayırlı geceler, hoş geldin Melih Timiş. Eyvallah, teşekkür ederim ablam. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Güzel de bir fotoğraf göndermiş. Yolunuz, bahtiniz ve radyonuz açık olsun diyelim. Hemen ardından sevgili Raşit de bizlere kulak veriyor. Beklemek pasif bir eylemdir. Görünmeyen şey bir mücadele olamaz. O yüzden hiç beklemeyeceksin. Ne gerekiyorsa yapacaksın, neyse direkt söyleyeceksin demiş. Ama yani bekliyoruz be. Belki düzelir, belki şöyle olur, belki böyle olur diye kendimizi kandıra kandıra bekliyoruz. Her ne kadar bunun böyle olmayacağını canı gönülden bilsek de hissetsek de bekliyoruz abi. Gerisi hikaye. Efendim sevgili dostum, arkadaşım Tuğçe, aynı zamanda meslektaşım, bana ulaşmış. Değerli dostum Melih, keyifli yayınlar diliyorum. Beklemek dışarıdan bakıldığında sadece duran bir gölge gibi, ama kimse bilmez. O gölgenin içinde kaç gece parçalanır insan? Beklemek pasif değildir. Beklemek içten içe çürümektir bazen. Bir adım atacak gücün varken yerinde kalmaktır. Bir kapıyı çarpıp çıkabilecekken o kapının önünde yavaş yavaş yok olmaktır. Zaman geçmez beklerken. Zaman dişlerini geçirir sana. Her saniye biraz daha kemirir aklını, sabrını ve inancını. Ve en kötüsü, kimse görmez bu savaşı. Görenden de kaçıyoruz ya. Vallahi kaçıyoruz. Çünkü sen bağıramazsın. Çünkü sen yıkılmazsın göz önünde. Sen sadece beklersin. İçinde çığlık çığlığa bir karanlık varken dışarıya tek ses sızdırmadan. Beklemek, birinin gelmeyeceğini bile bile kapıyı açık bırakmaktır. Kendi kendine yalan söyleyip o yalana inanarak yorulmaktır. Ve bir noktadan sonra fark edersin. Bu artık bir umut değil, bu kendini yavaş yavaş silmektir. Beklemek en sessiz imtihandır bazen. Kimsenin fark etmediği ama insanın içini parça parça öldüren. Vallahi bir insan edebiyat aşığı olduğunu bu kadar belli eder. Uzun uzun yazmış, çok da güzel yazmış. Ama her şeyin bu kadar farkındaysak da, işte beklemenin kime ne zararı olduğunun vesaire bu kadar farkındaysak da bir önüne geçmek lazım ya. Madem adım atmamız gerektiğini biliyoruz, işte o kapıyı aralamamız gerektiğini, önünde beklemememiz gerektiğini biliyoruz, o adımı atacaksın abi. Her şey için çok geç olmadan atacaksın ki sonrasında bir anlamı olmuyor. Ya günü geliyor, bir adım atıyorsun bir takım sebeplerden ötürü. Sonra diyorsun ki
ya şu benden geçti, bu benden geçti vesaire vesaire. Hayır abi, bu dünyadaysan, hala nefes alıyorsan, umut her zaman vardır, güzellik her zaman vardır, gözyaşı da her zaman vardır. Güzelliği görüp şımarmak olmaz, gözyaşını görüp çökmek olmaz. Sen bu dünyada varsan, bu dünyada senin yerin varsa, kendi dünyanda, kendi yüreğinde de sen her şeye yer vermesini bileceksin. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Hani zor bir durum, İnsanı yorabilir bir şeyler için çabalamak, çalışmak, ama biz bu dünyaya gelirken kimse bize her şeyin dört dörtlük ve çok kolay olacağını söylemedi, vaat etmedi. Ki bizim öyle bir inancımız var ki, böyle bir vaat olup yalan çıksa bile eyvallah etmek durumundayız. İsyan lüksümüz yok. Çünkü günah nedir biliriz. Böyle bildik, böyle öğrendik, böyle büyüdük. İyi ki. Haydi bakalım, güzel bir şiir seslendirmeye çalışalım, ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

Otur dinle sevgilim, bir İstanbul masalı anlatayım sana. Otur dinle sevgilim, dinle de, dinle de anla. Nasıl, nasıl uzak kaldım sevdalara. Aşık olmaktan korkar oldum. Sevmekten bir başka gözü, bir başka gönlü sen saymaktan tükendim. Yoruldum aslında. Haklıydın. Çoktan bırakmalıydım peşini. Ben beklerken sen hep gitmek isteyendin. Sonunda bu şehri terk ettin. Koca İstanbul dar oldu bana. Sığmak nedir bilmedim o ışıltılı sokaklara. Ağlamayı da unuttum çoktan. Ve gücendim eski dostlara. Bir türlü sus diyemedim bana seni hatırlatanlara. Sonrasını sorma. Hakim olamadım gözyaşlarıma. Herkesten, her şeyden kaçmak istedim esasında. Beklemek gün geçtikçe gider oldu zoruma. Hani kapatsam gözlerimi, her şey bitecekti sanki. Sen söyle sevgili, ölüp gitsem bu şehirden, bir şeyler olur mu eskisi gibi?

Vallahi şarkı da şiirin üzerine öyle bir denk geldi ki. Nerelere gittim, nerelere gittim. Bazı tesadüfler çok güzel abi ya. Yani dertlenmek için de, tebessüm etmek için de bazen tesadüflere fırsat vereceksin. Ben bunu bilir bunu söylerim. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela bizlere kulak veriyor. Hoş geldin, sefalar getirdin diyelim önce gönlümüze, sonra radyomuza. Selam gönüldaşım, hoş geldin. Güzel, hayırlı, huzurlu, nazarsız bir yayın diliyorum. Soruna cevabım, beklemek bazen dışarıdan pasif görünür ama çoğu zaman görünmeyen bir mücadeledir. Çünkü insan beklerken aslında sabrını yönetir. Belirsizlikle savaşır. Yani ben belirsizlik kısmını pek galiba savaşmayı beceremiyorum. Ya bir şeyin, bazı şeylerin cevapları nettir abi. Yani neyse onu söylemek gerekir. Çok öyle uzun süre bekletilme taraftarı değilim. Belirsiz bir şeyi bekleme taraftarı değilim. Yani bir şeyin neticesinden eminsem onu beklerim ama bir şey neticelensin diye uzun süre beklemek çok da bana göre değil. Ama tabii ki de sabır önemli. Belirsizlikle savaşır, umudunu korumaya çalışır. Kendi içinde onlarca ihtimali taşır. Vazgeçmekle bırakmak arasında gidip gelir ama seviyorsan, ki yürekten beklenen beklemeye değiyorsa, ona bir ömür verilir. İyi ki varsın can içim, gecen güzel olsun demiş. Sen de iyi ki varsın, hoş geldin, sefalar getirdin. Sen böyle şeyler yazınca ben burada neyi nasıl söyleyeceğimi şaşırıyorum ama sen benim sesimin titremesinden bile yüreğimden geçeni anlayan en güzel insansın. İyi ki varsın. Sıradaki çalışmayı sana armağan etmek istiyorum. Son dönemlerde en çok karşıma çıkan çalışmalardan bir tanesi. Gülden bizlerle birlikte olacak. Deli mi ne diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, çok güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu güzel eseri hafta sonu listeye almadan önce ilk kez dinledim. Defalarca denk geldim ama listeye alırken sürpriz olsun diye o ana kadar bekledim. Ve gerçekten büyük bir keyifle dinledim. Sizler de bu keyfe ortak olduysanız ne mutlu bize. Sevgili Fadime Hanım, Rannersdorf'tan bizleri dinliyor. Abi, isimler birbirine bu kadar yakın, aynı zamanda bu kadar zor, nasıl olabiliyor bilmiyorum ama bir kere de okudum. Selamlarımızı göndermiş olalım. Bütün güzel eserler kendisine de armağanımız olsun. Sevgili Aydın Bey bizlere kulak vermekte. Mega kente İstanbul'a selamlarımızı göndermiş olalım. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, mutlu yayınlar dilerim. Tüm sevenlerine selamlar demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün güzel çalışmaları sizlere de armağan etmiş olalım. Yavaş yavaş desem de nasıl geçtiğini anlamadığım bir şekilde bu saatin neredeyse sonuna geldik. Hemen şöyle soruya gelen cevaplardan birkaç tanesini daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili Pınar Hanım bizlere ulaşmış. Merhabaları, yayınlar dilerim. Beklemek sabır meselesidir. Sevgi meselesidir. Sevgi emek ister, emek sabır ister. Yanı başındayken herkese herkesin kıymetini bilir. Ama uzaktayken sevmesini ve beklemesini biliyorsan esas bu sevgidir. Yani beklemek kendi içinde aslında en büyük mücadeledir demiş. Değil mi ya? Ne beklediğini bilmiyorsun mesela. Hani ne bileyim, en basitinden bir iş başvurusu yapıyorsun. Oradan bir haber bekliyorsun. Biraz zaman geçtiğinde de insanın içi içini yiyor. Birçok soruyla baş başa kalıyor. Acaba şöyle mi, acaba böyle mi derken bir bakmışsın ki endişe başlıyor. O andan itibaren de ister kabul edelim ister etmeyelim, bu durum bir mücadeleye dönüşüyor. Güzel bir cevaptı. Çok teşekkür ederim. Sevgili Ahmet amcamız bizlere kulak vermekte. Selam evlat, sendeyiz diyor. Eyvallah, teşekkürler. Leyla Hanım'a da selamlarımızı göndermiş olalım. Nehir Kıyıcı gelsin, Rüya diyelim, ardından bir güzel eser daha gelsin, iki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ben niye konuşamadıysam? Bayağı bizlerle oldum kaldım.

Abi adının geçtiği yerde dizimin bağları çözülüyor. Dilime ne oluyor onu bilmiyorum. Gönüldaşım, yol arkadaşım. Ela bizlere kulak veriyor. Ve bizlerden bir isteği var, bana armağan etti. Ben bu şarkıyı ilk kez dinleyeceğim ve gerçekten merak ediyorum. Ben sana ölem diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Bionerfam.
1: Evet, çok güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela'ya çok teşekkür ederim. İlk kez dinledim ve büyük keyifle dinledim. Sevgili Filiz Hanım uzun bir zaman sonra bizlere ulaştı. Ordu'ya selamlarımızı göndermiş olalım. Selamlar Melih Bey, hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz Ordu'dan, Filiz ben. Ben güden ya da gönlünüzden kopan herhangi bir şarkıyı gönderir misiniz rica etsem, size, bana ve tüm Viyana FM dinleyenlerine gelsin. Sorunsuz yayınlar diliyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Nasılsın Melih Bey diyerek de mesajını sonlandırmış. Valla mikrofon başındaysak keyfimiz yerindedir. Umarım sizler de iyisinizdir. Sırada güzel bir çalışma var. Bu güzel çalışmayı sizlere armağan etmiş olalım. Bu saatin son çalışması olacak. Ömer Gürsoy gelsin. Bilsen gelirdin diyelim ardından. Reklamlar onun da ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Thalia Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.

0: suratına. Gözleri çıkamayacak aklından. Esber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaşıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi. İnadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok. İnadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
1: Aşkı meçhul. Her zaman,
2: her zaman,
3: her zaman en iyi,
1: en iyi,
3: en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi ve saatleri 22.15 yaptık. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Birazcık daha geçecek sanki. Ama olsun, sorun değil. Bizler buradaysak, keyfimiz yerindeyse gerisini çok daha dert etmiyoruz, biliyorsunuz. Hemen şöyle devam etmek istiyorum. Sevgili Batu bizlere ulaşmış. Selam abim, iyi yayınlar. Sıradaki çalışma sana ve dinleyen herkese gelsin. Cansın demiş ve sorumuza bir cevap vermiş. Beklemek pasif bir eylem değildir aslında. Beklemek, umut etmek demektir. Umudun tükendiği yerde, eğer sen kendini fark etmiyorsan, sen de tükenmeye başlarsın. Umut insanı ayakta tutan en yegane şeydir. Bundan sebeptir ki, umut fakirin ekmeğidir diye söylenir. Aslında hani belki bu amaçla söylendi ama umut fakirin ekmeğidir diye. Hani bir taraftan baktığında da umuduna sarıl, her şeye eyvallah et, belki düzelir ya gibi. Böyle negatif bir şeye teşvikmiş gibi gelir bana o söz. Bilmiyorum, belki de benim bakış açımdan kaynaklı ama öyle gelir. Dolayısıyla benim çok da tasvip etmediğim sözler arasındadır. Ben bir takım atasözlerini ve deyimleri de aynı şekilde doğru bulmuyorum zaten. Bunları da zaman zaman dile getirmiştik. Dolayısıyla tekrar o konulara girmeye gerek yok. Sorumuzu bir kez daha hatırlatmış olalım. Beklemek pasif bir eylem midir, yoksa görünmeyen bir mücadele mi? Neden? Beklemek pasif bir eylem midir, yoksa görünmeyen bir mücadele mi? Neden? Haydi bakalım, güzel bir eser daha dinleyelim, ardından buralardayız.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru gelmekteyiz. Hemen sorunun bendeki cevabını sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında verilen cevaplara yaptığım yorumlarla bir yerde cevap vermiş sayılırım ama tabii ki de bu konunun bende de bir cevabı var. Beklemek pasif bir eylem değildir ama tek başına bir mücadele de diyemeyiz. Hangi şartlarda ne için beklediğine bağlı aslında bir şeyin mücadele olup olmadığı. Ne bileyim, kader dediğimiz olan yaşanmıştır. Elinde olmayan bir şey başına gelmiştir. Orada sabır göstermek için mücadele edersin. Bu bir çeşit mücadeledir, direniştir. Eyvallah, ama her şey senin elinde, her şeyin bir çözümü var, ne yapman gerektiğinin farkındasın. Ona rağmen bekliyorsun. Bu bir mücadele değildir. Bu bir vazgeçmişliktir. Benim çok sevmediğim bir kavram. Kendinden vazgeçmek, yapabileceklerinden vazgeçmek, konuşabileceklerinden vazgeçmek. Bunların hepsi eşittir. Herkesin bir gün senden saçma sapan bir sebeple, hatta bazen hiçbir sebep sunmadan vazgeçmesi demektir. Efendim, Üstün Doğan bizlerle birlikte olacak. Senin adın aşk diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bu en acısı değil midir ya? Hani diyor ya şarkıda. Açtığım yaraları sarıyormuş başka birisinin omzunda diye.

Abi sevdiğin, unutamadığın bir insanın bir başkasına aşık olduğunu bilmek elbette ki doğal bir şey. Hani illaki gidenin yeri bir şekilde de olacak ama yine de insan hala seviyorsa bir ufak zoruna gidiyor. Ben böyle bir şey yaşamadım. Yani yaşadım aslında ama yaşadım saymıyorum. Ve gerçekten ne kadar zor bir durum olduğunu yaşadım, gördüm. Hani bazen sorulur ya da kendi kendimize sorarız. Ya keşke yeniden şu dönemde olsaydım ya da hayatımın şu dönemini tekrar yaşamış olmak istemem diye, işte benim için tam olarak öyle bir dönemdi. Dolayısıyla yeniden böyle bir şey yaşamaktan çekinirim. Umarım da öyle bir şey olmaz. Efendim, sorumuzu son kez hatırlatmak istiyorum. Bu arada Salih Bey çok uzun zaman sonra bizleri dinlediğini belli etmiş. Kendilerine selamlarımızı göndermiş olalım. Rusya'ya da aynı şekilde selamlarımızı göndermiş olalım. Bütün güzel çalışmalar kendisine de armağanımız olsun. Zeynep Avcı bizlerle birlikte olacak. Islah diyelim, ardından gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: söz etme, utanır insan.
1: Viyana FM. Viyana FM.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ve sırada bahsetmek istediğim çok güzel bir husus var. Unuttum sanılmasın. Sadece bu anı bekledim. Programın biraz sonunda olsun istedim. Çünkü biz programın sonuna gelene kadar başı unutuluyor ama böyle şeylere, böyle önemli konulara işin sonunda değindiğinde daha akılda, gönülde kalıcı oluyor. Bunu hissettim. Dolayısıyla gecenin son şiirine geçmeden önce şu konudan bir bahsetmek istiyorum. Bugün 19 Mayıs. Ve takvimler bugünü gösterdiğinde 19 Mayıs 1919 tarihinde. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Bandırma vapuru ile Samsun'a ayak basarak milli mücadeleyi başlattı ve bizlere türlü olaylar neticesinde bu güzel ülkeyi armağan etti. Kıymetini ne kadar biliyoruz günümüzde, orası tartışılır ama gerçekten muazzam bir ülkede yaşıyoruz. Mucizelerle dolu bir ülkede yaşıyoruz. Efendim, güzel bir çalışma gelecek. Günün anlam ve önemi için, ama öncesinde güzel bir şiir seslendirmek istiyorum. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Bu arada güzel dilekleriniz, düşünceleriniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Haydi bakalım, güzel bir şiir. Ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

ilkbaharı çoktan unuttu gün. Lakin hala gözümün önünde solan hatıralar. İlkbaharı çoktan unuttu gönlüm. Sen yoksan bu şehrin ne anlamı var? İlkbaharı çoktan unuttu gönlüm. Senden bana mirastı bu satırlar. İlkbaharı çoktan unuttu gönlüm. Umarım gönlüm beni gözyaşıyla hatırlar. Gözyaşıyla hatırlar. Uzun uzun dalıp gidiyorum bazen. Yerli yersiz sessizleşiyorum. Konuşmaktan korkuyorum esasen. Nerede ne söylenir bilemiyorum. Gücenme bana. Gücenme bir gün aklımdan gidersen. Ben yokluğunla baş edemiyorum. Ben yokluğunla baş edemiyorum.

Evet, bunun üstüne zaten söylenecek hiçbir şey yok. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle yad etmiş olalım. Ve ülkecek bizlere verilmiş en değerli armağan olan 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Konu Türkiye olunca, konu Mustafa Kemal olunca ben hiçbir şeye doyamıyorum. Güzel bir sel daha gelsin. Sarı saçlım, mavi gözlüm diyelim. Hem rahmetli sanatçımız Edip Akbayram'ı hem de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha yad etmiş olalım. Haydi bakalım.

şöyle sesimi duyan, fırsatı olan, şarkı boyunca WhatsApp attığımızı bir bayraklarla süslerse ne mutlu bize.

gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız. Cevap, açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu, kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: Vion FM.
1: Evet, çok güzel çalışmalara yer verdik ve bu gecenin sonuna geldik. İşte görmek istediğim şeyler tam olarak bunlar. Harikasınız. Her birinize çok teşekkür ederim. Bana son kez mesaj ulaştıran herkesi hızlıca bir selamlamak istiyorum. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım, İyi ki varsın. Sevgili Ela, Salih Bey bizlerle birlikte, bayrakları o da ülkemiz için, bizler için dalgalandırdı. Filiz Hanım aynı şekilde, orduya selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili Aydın Bey aynı şekilde çok da güzel bir video göndermiş. Aşığıyız bu renklerin abi. Yani yok böyle bir renk, böyle bir asalet yok. Sevgili Dinçer, sevgili Vahidin, sevgili Pınar Hanım, Leyla Hanım ve Ahmet amcamız, sevgili Emel, Zinat ve Yusuf, onlar da bizleri tebrik edenlerden. Dubai'ye kucak dolusu sevgi, saygı ve selamlarımızı göndermek istiyorum. Her birinize güzel dilekleriniz için, düşünceleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hilmi bizlerle bayrakları dalgalandıranlardan. İrem bizlere kulak veriyor. Gördüğüm, görebildiğim bu kadar gözümden kaçan varsa affına sığınıyorum. Sevgili Batu ve annesi de bizlere kulak veriyor. O zaman bu son çalışmayı kendilerine armağan etmiş olalım. Ayberk, özür dilerim, Ataberk, Akiyev bizlerle birlikte olacak. Boran Kayacı ile birlikte. Kurşun diyelim ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım, haydi bakalım.

bahar, kaç umut söndü gözlerimde. Her sevda seni bana anlatır. Bir kurşun gibi gidişlerin yüreğimde. Hicran doludur geceler. Aşkın hala hasret yağmurların mateminde. Unutulmayacak geçen günler.

0: Her zaman,
1: her zaman,
2: her zaman en iyi,
0: en iyi,
2: en duygusal,
0: sevdanın rengi,
2: aşk
0: duyguların ahengi, Melih ile aşkı meçhul sona erdi.

şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor, işim bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim?

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

İçim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.